şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Gemimiz fotojenik.

0: Fırat'ta. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco tesislerini hedef aldı, saldırıların artarak süreceği duyuruldu. Suudi Arabistan, Husilerin füzelerini havada engellediklerini, bölgeye füzelerin parçalarının düştüğünü iddia etti. Husilerin son bir haftada Suudi Arabistan'ın 5 havalimanına düzenlediği saldırılarında 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Suudi Arabistan'a dönük Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli, Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük, dedi. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Teklifin yasalaşmasının ardından 65 fona ait para ödemelerinin de tamamlanması hedefleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda iki başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran konusunda kısa süre içinde bir karar vereceğiz, dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için benim en iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var, ifadesini kullandı. Beyaz Saray, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin istifasının istendiğini açıkladı. Ameliyat geçiren Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu. İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da resmen yürürlüğe girecek, mevcut açık olan tüm sosyal medya hesaplarına ise en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması gerekecek. Doğrulanmayan veya 15 yaş altı olduğu anlaşılan hesaplar kapatılacak. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ofislerinden birinde gizli dinleme cihazı bulundu. Britanyalı araştırmacılar evlerdeki fazla nemi dengeleyerek pilsiz çalışan akıllı sensörler için havadaki nemden elektrik üreten çevreci bir duvar kağıdı teknolojisi icat etti. İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artıracak. Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek. Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri bugün yapılamayacak.
3: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Pronto Tur hava durumunu sunar.
2: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
1: Pronto Tur'la turla.
4: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Büşra ben. Büşra. Yanımda abim var Emin.
2: Yani haberin olsun Ayhan Denga abimle arıyorum Doğan Can.
3: Yani Doğan Can ona göre.
2: Ne yapıyorum ki ben sanki yayında, Allah Allah.
3: Hem yazılım hem donanıma baktığın zaman bilgi sistemleri oluyorsun. Aa. İnternette donanıma bakınca bilgi sistem oluyorsun. Yazılım oluyor, yazılımcı oluyorsun.
2: Tamam. IT ne oluyor peki? O onun İngilizce karşılığı mı?
3: Bilgi işlemin İngilizce karşılığı. Donanıma bakan.
2: Ha. Anlamadım.
3: Benim kızımın ismi Doğan Can. Dünya güzeli Hazal Karel. Tam ismi budur yani.
2: Hazal Karel.
3: Hayır, dünya güzeli Hazal Karel.
2: Adı dünya güzeli mi?
3: Evet, dünya güzeli Hazal adı ve soy ismi de Karel.
2: Abi niye yaptınız böyle bir şey?
3: Niye yaptık? Hemen hikayesini anlatayım sana. Kız olursa hanım koyacaktı, oğlan olursa ben koyacaktım. Bir türlü çocuğa isim bulamadılar ve ben bütün kız çocuklarını dünya güzeli diye severdim. Ve dedim ki ben çocuğun ismini nüfusa vereceğim.
2: Ya çocuğun suçu ve... ne kurban olayım ya. Dünya güzeli, dünya güzeli ne?
3: Hayır canım, dünya güzeli çocuğu yani.
2: Hayır, o bir betimleme, iltifattır hani, isim olarak dünya güzeli. Bülent Ersoy'un çocuğu zannedecekler. Bir şey diyeceğim, yani bunu mesela atıyorum nüfus memurluğuna gittiğin kızın adını yazdıracaksın. Dünya güzeli Hazal dediğin zaman şöyle bir gözlüğünün üstünden bakmadılar mı sana?
3: Abi şöyle söyleyeyim, nüfus müdüresi hanım dedi ki ben dedi 10 yıllık nüfus müdüresiyim. Ben böyle bir isim ne duydum ne de koyuldu Ayhan Bey dedi yani. Buna emin misiniz? Evet dedim, eminim, ben bunu istiyorum. Sonra mevzuata aykırı mı diyeyim diye baktılar ve mevzuata aykırı değilmiş. Biz de bu çocuğumuzu...
2: Nereden bilsinler böyle bir adamın çıkıp böyle bir şey koyacağını? Haberleri olsa yazarlar mevzuata. Kaçmalamayın ama, olur mu öyle bir şey?
3: Ama şöyle söyleyeyim. Daha önce bir doktor dedi ki hastalanmıştı, doktora götürmüştüm. Evet. Üzerince kızım oldu dedi. Eğer böyle bir şey duymuş olsaydım ben de koyardım dedi.
2: Ondan ay
3: dedi.
2: Sen de dalga geçmiş, sen de inanmışsın.
3: Valla... Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki dünya güzeli şu anda 9 yaşında, onun yaşına geliyor. 8-9 sene sonra güzellik yarışmasına katıldı ve dünya güzeli oldu.
2: Ya abi bir git ya. Abi hadi kapat, çok yazdı abi.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Efendim, herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. İstanbul'da yağışın da etkisiyle, ki bugün şiddetini de artıracak olan yağışın etkisiyle, erken başlayan bir trafik mücadelesiyle Allah cemil cümlenize öncelikle sabır ihsan eylesin. Bir ikincisi, bütün yaz boyunca hiçbir şekilde çalışma olmayıp okullar açıldıktan sonra ya yolları mı yapsak acaba diyen tüm yetkililere selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyor. Özellikle Kavacık'taki bu viyadük çalışması nedeniyle bizi bir viyadük haline getiren bu trafiğin etkisiyle şu an inanılmaz bir yoğunluk var yollarda. Hepinize iyi yolculuklar, ama neyse ki kardeşiniz geldi bugün. Aynı zamanda özel bir gün benim için öyle. Eminim sevenleri için de yine çok farklı olmayacaktır. Yani aslında onu davet etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi, geldiği zaman da söyleyeceğim zaten. Ben onunla tanışmak istiyorum. Evet, çok seviyoruz şarkılarını. Evet, çok böyle işte takdirle, heyecanla, sevgiyle takip ettiğimiz güzel şarkıları var. Her şarkısını duyduğumuzda baştan sona farkına varmadan ezbere söylüyoruz. Ama bir yandan da biz çok uzun yıllardır sosyal medyada arkadaşız. Böyle tatlı tatlı minik minik yazışıyoruz ama daha önce hiç karşılaşmadık. Sonra dedim ki ulan Doğancan, sen radyocusun, davet etsene ya dedim. Hep birlikte organize olduk ve bugün ilerleyen dakikalarda sevgili Nalan konuğumuz olacak. O güzel şarkılarıyla, sohbetiyle sabahımıza şu anda neredeyseniz size sevgili Nalan'la eşlik ediyor olacağız ilerleyen dakikalarda. Ama her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alarak başlayalım. Bakalım kimler nerelerden dinliyormuş. Şöyle bir ortamı ısıtalım. Hava da artık ciddi soğudu, değil mi? Sadece yağmur değil. Yani o sonbaharı iliklerimize kadar hissettiğimiz bir gündür bugün. Yani Maslak dolaylarından gökyüzü puslu, sisli, karanlık. Hava da aydınlanmadı zaten. İyi olur inşallah. Hadi önce yoklama mesajları WhatsApp'tan geliyor. WhatsApp hattımızın telefon numarası neydi onu da hatırlatalım bilmeyenler için. 0531-785-9080 0531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız ben de birazdan hızlıca gelen mesajlara göz atacağım. İlerleyen dakikalarda telefon bağlantılarıyla da karşılıklı sohbetimiz başlasın. Güzel bir gün olsun, işiniz gücünüz rast gitsin. Hoş geldiniz.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
2: Haydi bakalım, önce yoklamayla başlayacağız. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlarınızı yollayın demiştik. Önce gelen mesajlara bir göz atalım. Ardından da birazdan dediğim gibi Nalan konuğumuz olacak. O yüzden bugün spesifik bir konu başlığı belirlemiyorum. Nalan gelene kadar serbest kürsü. Boş ders yani. İsteyen insin bahçede top oynasın. Kantinde oturabilirsiniz. Okulun dışına çıkmak yok. Radyonun dışına çıkmak yok. Koridorda gürültü yapmıyorsunuz. Ama rahat olabilirsiniz.

Haydi mesajlara bakalım. Beylikdüzü'nden günaydın, iş başındayız, kulağımız sende diyen Münevver. Sevgiler, İzmir'den yazmış Mustafa. Günaydınlar. Pınar yazmış. Nalan'la ilgili mesajları var. Nalan geldiğinde yazın bunları, tamam mı? Bunu da not alıyorum. Kosova'dan selamlar diyor sevgili Enes. Ben işim gereği Arnavutluk yolundayım. Yurt içinde de yollarımıza, yurt dışında da yine yollarımıza sen eşlik ediyorsun Dancan demiş sevgili Enes. Oley. Eyvallah, kolay gelsin. İşte internetin nimeti. Karnaval uygulamasından, internetten, her yerden, dünyanın her yerinden dinleyebiliyorsunuz. Bolu'dan Tolga günaydınlar. Sabah sabah aklıma gelene bak hele Doğancan. Ne? Kız ne alaka şimdi? Hani sen askere giderken tıraş olduğunda ablam bakıp gülmüştü ya. O geldi aklıma. Pe. Sulu selli bir İstanbul sabahında iş yolunda yine her zamanki gibi sendeyiz Doğancan. Her zamanki gibi adliye yolundayım diyen sevgili Meltem günaydın. Moskova'dan dinliyor bizi Serhat. Sevgiler, bence kimse ön yargılı olmadan anime izlemeli. Çizgi film diyorlar ama ne alaka ya? Gerçekten çok güzel animeler var diyen sevgili Şevval. Hele sizin dertlerinize ya. Stuttgart'tan İlker Almanya'ya selamlar. Güne senin sesinle başlamak gibisi yok Dancan demiş. Ankara'dan Sare. Antalya'dan. Bugün burada da yağmur var. Sırf seni dinleyebilmek için sabah sporuna çıktım ve senle daha keyifli diye Antalya'dan sevgili Mehmet yazmış. Günaydınlar sevgiler. Malatya'dan dinliyor Emre. Vallahi biz de heyecanla bekliyoruz Nalan'ı Doğancan. Günaydın. Biz Malatya'dan Diyarbakır'a yoldayken dinliyoruz. Bu yollar hiç bu kadar keyifli olmamıştı demiş. Vay Emre, sağ ol. Siz böyle beni övünce sanki peşine bir şey isteyecekmişsiniz gibi hissediyor olmam normal mi? He? Dancan, bugün evlilik yıl dönümümüz. Bizim için bir şarkı çalar mısın? Eşim Ömer'e, kızım Ayşe Naz'a ve oğlum Ali Eymen'e gelsin demiş. Ne güzel. Hadi nice güzel, sağlıklı, mutlu seneleriniz olsun. İzmir'den selamlar diyor Zeki'ye. Konak vapuru iskelesinde karşı yaka vapurunu beklerken dinliyorum her sabah olduğu gibi. Bu da benim sabah rutinim diye bana iskelenin fotoğrafını yollamış. Tam o karşı yaka iskelesinin önünden canlı yayın yapmıştım bundan 8-9 sene önce herhalde. Çok keyifliydi orada bir sürü dinleyicime. Yani beni görmeye gelmek için insanlar vapura biniyordu. Eğer karşı yaka tarafında değilse. Vapurdan hurra insanlar koşarak tam böyle şeyin önündeydim çünkü. O iskelenin önündeydim canlı yayın aracında. O geldi aklıma şimdi fotoğrafı görünce. Soğuk bir Almanya sabahından selamlar. Bağımlısı olduğum tek radyo. Günaydın diyen sevgili Hülya Hanım sevgiler. Kayseri'den Gülsüm yazmış. Nalan vallahi hepimizin gençliği Doğancan demiş. Öyle gerçekten. Dumanlı kentin puslu şehri Karabük'ten dinliyoruz seni. Kızımla iş okul koşturmacası. Günaydın Doğancan diyen bir hanımefendi. Yine buradayız evet diye Bursa'dan mesaj yollamış. Sevgili Yusuf günaydın. Edirne'den Eray günaydın. Gülşah yazmış selamlar. Bakü'den dinliyoruz seni diyen sevgili Nahide günaydın sana da. Bugün serbest kürsü. Birazdan Nalan'ı ağırlamaya başlamadan önce, programımıza dahil etmeden önce öncesinde hadi sizinle bir iki telefon bağlantısı yapalım. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Bugün özel bir konu başlığı yok. Nalan gelene kadar top çevireceğiz. Ders boş, serbest kürsü. 0212 368 62 12. Dancan ben bir şey söyleyeceğim. Dancan şöyle bir durum var. Dancan o değil de diyebileceğiniz ne varsa 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Haydi bakalım siftahımızı atalım. Kimler nerelerden dinliyor? Alo. Teşekkürler Türkiye.
1: Çok güzel başladı. Hemen diğer telefonu aldık. Günaydınlar. Onlar da beni duymuyor.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Buraya odaklanalım. Buradayız. Buradayız. Merhaba. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Tuğba Çetin. Üsküdar İlk İl Ortaokulu adını arıyorum.
0: Neden?
2: Serviste her sabah kızlarım ve çocuklarım sireni dinliyorlar.
0: Üsküdar Ortaokulu'nun bundan haberi var mıydı efendim?
2: Evet var.
0: Öyle mi güzel? Haber verdiniz
2: evet,
0: herkese.
2: Servisimizde rahat sizin dinlemek.
0: Güzel, teşekkürler. Şu an okul servisindeyiz. Kaç tane çocuk var?
2: 16 tane.
0: Oo, peki ortaokul öğrencileri?
2: Evet, ortaokul öğrencileri. Seni çok seviyorlar.
0: Sağ olsunlar, ben de onları seviyorum. O zaman şöyle yapalım mı? Bütün çocuklar organize olsun, sen böyle 1-2-3 de ve güzel bir sabah enerjisi yollayın
2: günaydın
0: bize.
2: Günaydın diye bağıracaksınız, tamam mı çocuklar?
0: Yatıyor
2: tamam.
0: Işte.
2: O zaman hoparlörü açıyorum.
0: Haydi.
2: 1-2-3
0: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Anne havaya bak. İnanılmaz fırtına var, inanılmaz bir yağmur var. Yağmur berekettir diyeceğim de Allah'ım bu da yani şimdi... biraz daha sakin yağabilir mi? Fena bir fırtına eşliğinde İstanbul'un yağmuru devam ederken kısa bir reklam, hemen ardından telefon bağlantıları, mesajlar, muhabbete devam. Bugün özel bir konuğumuz var sevgili dinleyicilerim.
7: Zalan Süper Efendi.
8: Ben zaten... Acıların gözdesi oldu.
7: Müzik hayatı, eğlenceli.

0: keyifli sohbeti sakın kaçırmayın. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bugün Nalan konuğumuz olacak dedik. Nalan Hanım geldi. Biz şimdi ufak bir kendi aramızda sohbet edelim. Haberlerden sonra da dolu dolu bölünmeden muhabbetimize başlayacağız. Bugün spesifik bir konu başlığımız yok. Normalde hani telefon bağlantılarında hep bir mesele üzerine muhabbet çeviriyoruz ama daha büyük konu ne olsun? Nalan bizlerle olacak az sonra ve sohbetimizde hem böyle güzel sizlerden gelen mesajları, telefonları alacağım hem de o güzel şarkılar eşliğinde bence şu an özel İstanbul trafiğinde olanlar başta olmak üzere herkes için güzel bir eşlik olmuş olacak. Çünkü fenalardayız. İstanbul trafiği gerçekten ciddi sıkıntıda yağışın etkisiyle. Haberlerin ardından bugün konuğumuz Nalan.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: 654321 saat 8. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco tesislerine hedef aldı, saldırıların artarak süreceği duyuruldu. Suudi Arabistan, Husilerin füzelerini havada engellediklerini, bölgeye füzelerin parçalarının düştüğünü iddia etti. Husilerin son bir haftada Suudi Arabistan'ın 5 havalimanına düzenlediği saldırılarında 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Suudi Arabistan'a dönük Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli, Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük, dedi. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Teklifin yasalaşmasının ardından 65 fona ait para ödemelerinin de tamamlanması hedefleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda iki başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran konusunda kısa süre içinde bir karar vereceğiz, dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için benim en iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var, ifadesini kullandı. Beyaz Saray, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin istifasının istendiğini açıkladı. Ameliyat geçiren Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu. İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da resmen yürürlüğe girecek, mevcut açık olan tüm sosyal medya hesaplarına ise en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması gerekecek. Doğrulanmayan veya 15 yaş altı olduğu anlaşılan hesaplar kapatılacak. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ofislerinden birinde gizli dinleme cihazı bulundu. Britanyalı araştırmacılar evlerdeki fazla nemi dengeleyerek pilsiz çalışan akıllı sensörler için havadaki nemden elektrik üreten çevreci bir duvar kağıdı teknolojisi icat etti. İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artıracak. Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek. Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri bugün yapılamayacak. İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
6: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

0: şu an an itibariyle dünya üzerinde zannetmiyorum ki benden daha mutlu bir insan ya. Olsun. Nalan Süper FM'de. Ay hoş geldiniz.
1: Ben geldim.
0: Hoş geldiniz. O kadar mutluyum, o kadar heyecanlıyım
1: nedir,
0: ki.
1: Nedir bu Doğan Can çılgınlığı ben de şahsen? O kadar uzun süre arzu ettim ki hani gelebileyim programa. Bodrum'dayım ya.
0: Evet, orada yaşıyorsunuz.
1: Sesim için de özür dilerim. Tabii İstanbul'a gelen şifayı kapıyor. Ben
0: gayet
1: de kaptım.
0: İyi geliyor. Yayında çok güzel geliyor. Evet. Biz öncelikle dinleyicilerimle beraber böyle bir organizasyon yapıp sizi taciz ettik. Özür dileriz.
1: Ne güzel yaptınız. Hayatımın en güzel tacizi.
0: Bilmeyenler bir gün yine tabii ki Nalan şarkısı çalarken ay keşke konuk gelse ne güzel olur sohbet ederiz. Uzunca zamandır da hani böyle dolu dolu sizin de zannediyorum artık böyle hani o alanlar da kalmadığı için değil mi evet, medyada evet, öyle evet, programlar. Evet. Ne iyi olur Nalan'ı özlemedik mi falan derken hadi yazın bakalım dedim herkese. Binlerce mesaj gitti size galiba.
1: Ya hayatımın en tatlı anlarından biri oldu benim için de çok teşekkür ederim.
0: Biraz da mecbur kaldınız o mesajlardan sonra değil mi?
1: Şimdi mecbur kalmaktan ziyade ben daha evvel planlıyordum. Doğan Can'la hani böyle bir program olsa keşke sabah kalkabilsem. Daha evvel konuşmuştuk hatırlıyor
0: evet,
1: musun?
0: Evet evet
1: sabah
0: çok uzun zaman önce.
1: Aramıştım galiba. Mesaj mı atmıştım?
0: Bir yazışmıştık.
1: Yazışmıştık
0: evet,
1: sabah.
0: Biz çok uzun yıllardır takipleşiyoruz. Evet, birbirimize evet. Tatlı tatlı bir durum olduğu zaman yazıyoruz evet. Ama hiç yüz yüze gelememiştik.
1: Evladım olsa bu kadar severim.
0: Vallahi iyi ki geldiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu yoğunluğun arasında. Bugün sohbet edeceğiz. Bu programın amacı hani bir yerden bir malzeme çıkarmak, bir magazinin peşinde koşmak falan değil. Sevdiğimiz insanlarla buluşmak. Kaldı ki ben normalde konuk ağırlamıyorum. Benim programımda
1: evet.
0: Hep dinleyicilerimle yürüttüğüm bir muhabbet var.
1: Aşkım zaten konuk ağırlanabilecek bir saat değil. Bizimkiler öyle o saatte.
0: Doğru, siz genelde yatıyorsunuz.
1: Uykuda.
0: Güzel denk getirdik biz
1: evet,
0: bugün.
1: Çok.
0: Evet, evet. O yüzden hani sevdiğimiz insanlarla burada sohbet edebilmek hem benim için hem de dinleyicilerim için de çok keyifli oluyor. Birazdan eminim ki mesajlar gelmeye başladı. Sizden yazılanları, sizden gelenleri de paylaşacağım yayında. Nasıl gidiyor hayat? Önce öyle bir dümdüz sohbete başlayalım. Her şey
1: hayatımın
0: yolunda mı?
1: Hayatımın en güzel zaman dilimi
0: öyle
1: şu
0: mi?
1: Anda. Evet.
0: Özel bir nedeni var mı?
1: Her şey istediğim gibi.
0: Çünkü daha sakin ve huzurlu bir dönem anlamında
1: evet,
0: mı?
1: Evet, bir de yalnızlığı öğrendim. Ben mesela hayatım boyunca hiç yalnız kalmadım. Bodrum'a taşınınca bir de yalnızlığı öğrendim. Yalnız kalabilmeyi.
0: Kaç sene oldu? 6-7 sene oldu galiba.
1: Yok, çok oldu. 10 sene.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii. Ha. 2016'da taşındım ben. İlk başta evi kapamamıştım İstanbul'da. Sonra baktım açık kalıyor. Hiçbir şey, giden yok eve.
0: Burada da rahatım Bodrum'da, keyfim yerinde.
1: Rahatım, ben artık gitmem dedim, burayı da kapadım. Artık oradayım, minnacık bir evim var ama yani huzur oradaymış yani.
0: Bodrum genelde
1: küçülmekte.
0: Böyle ne, yaz aylarındaki o curcunasından dolayı belki çok tercih eden insan var ama sizin zannediyorum o sezon sonrası sakinlik sizi mutlu
1: evet,
0: ediyor değil mi?
1: Evet, sıkıntı 3 ay. Ben de sıkıntı diyorum.
0: Ama onu arayan insan için öyle tabii.
1: Yol kilit çünkü.
0: Evet, daracık, adım atılmıyor evet, oradan oraya.
1: Yazın yol istediğin yere rahat gidemiyorsun ama.
0: Çok radikal bir karar değil mi? Bir de yani yaptığınız iş neticesiyle çok hareketli bir dönem sonrasında böyle net bir keskin sakinlik insanın da psikolojisine iyi gelir mi bilemedim.
1: Ben zaten psikolojim bozulduğu için gittim. Yani olmuyordu yani. Hava ağır geliyordu artık İstanbul'un havası. Ya iş yaptığım yerde huzurlu hissedemiyorum kendim. Ben onu anladım sonunda.
0: İstanbul'da o var değil mi?
1: Evet.
0: Herkesin bir mutlaka acelesi var. Varacağı evet. Yerde önemli bir şey olmasa evet. Da herkesin bir koşturması evet. Var.
1: Mesela geçen senelerde bir baktım Bodrum, bütün İstanbul iş Bodrum'a yığılmaya başladı.
0: Doğru.
1: O zaman da Bodrum'dan kaçtım İstanbul'a.
0: Hayda.
1: Evet.
0: Siz başımı ağrıtmasınlar diyorsunuz yani özetle.
1: Hayır, iş şeyi olmasın yani o bir huzursuzluk veriyor bana.
0: Niye acaba?
1: Bilmiyorum, doktor da çözemez.
0: İyi olursunuz inşallah o zaman.
1: Allah şifamı versin.
0: Ya çok mesaj var gerçekten. Bu arada numarayı bilmeyenler WhatsApp hattımızı söyleyeyim. 0531-785-9080 WhatsApp hattımızdan mesajlarınız gelmeye devam etsin. Birazdan paylaşacağım. Bu yıl itibariyle meslekte Söylüyor muyuz onu?
1: Tabii tabii hiç.
0: 32. senemiz.
1: Tabii Kasım 15'te de 53 yaşıma basıyorum.
0: Maşallah ama gayet de fitiz, gayet de...
1: Teşekkür ederim.
0: Lütfen rica edeyim
1: Nalan Hanımcığım. Az evvel fotoğraf çektirirken dedim ki ya fotoğraftakiyle aynı mıyım? Bu nasıl fotoğraf?
0: Işık yukarıdan vuruyor diye
1: evet,
0: öyleydi.
1: Evet ama ben zaten bir güneştim. Niye öyle ışık vurunca ancak aydınlandım?
0: İşte yani ve bugün aslında bu bahsettiğimiz 32 yılda canınızı sıkmak gibi olmasın. Ben henüz 2 yaşındayken siz
1: yavrum,
0: bu işe başlamışsınız.
1: Ya size çok merhamet duyuyorum. Bana ne oluyor bilmiyorum. Herhalde bu da bu yaşımın yeni şeyi yani. Şu, ya, limitim 30. He. Öyle bir çocuğum diye seviyorum yani. Çocuğum, çocuğum,
0: o bende
1: çocuğum.
0: O bende de oluyor bazen. Artık ben de 34 yaşında olduğum için ister istemez.
1: Az evvel Doğancan harika bir şey yaptı.
0: Asya değil mi?
1: Asya mı?
0: Asya'cığım dinliyorsundur şimdi kesin. Öpüyorum seni çok.
1: Ya harika bir şey yaptı. İzin istedim tabii
0: ya
1: ki.
0: Ya estağfurullah. Ben çok mutlu oldum. Zaten biz
1: büyük
0: etkinliklerde
1: bir
0: konuşuyoruz. Evet.
1: Operacı Minnak'ın büyük hayranı. Ya bak görüyor musun? Operacı hayranların var.
0: Ya biz de birileriyiz Nalan Hanım. Biz de boş kola şişesi değiliz yani.
1: Hayır hayır hep böyle. Bana öyle yapıyorlar. Bak o Devlet Operası balet seni çok beğeniyormuş. Allah Allah. E tamam ne güzel. Ama balet.
0: Yani öyle boş adam değil ha. Bugün aynı zamanda Asya'cığım ve onun gibi akranları 7. sınıfa gidenlerin bir sınavı varmış. Bütün 7. sınıfa gidenler hepsine başarılar diliyoruz. Umarım güzel geçsin. Ne olduğunu ben anlamadım
1: ben
0: artık oralardan
1: anlamadım.
0: Geçtiğim için ama iyi olur inşallah
1: milli
0: çocuklar.
1: Milli eğitimin sürpriziymiş.
0: Evet.
1: Sürpriz sınavı.
0: Hadi bakalım umarım güzel geçsin. Bugün bol bol Nalan şarkıları da dinleyeceğiz. Nalan'ın o güzel sohbetiyle de devam edeceğiz. Ara ara böyle tabii ki... Sohbetimize daha çok yer kalsın diye zaten Nalan şarkılarını ezbere biliyorsunuz ama ben hemen yayının başında keşke bunu önceden hazırlasaydım hemen şurada hazırladım aslında da bir şey yaptım. Şimdi bazı şarkılar var o şarkıları ezbere bildiğimizin bile farkında olmadan çalınca eşlik ediyoruz ya. Bence Nalan'ın birçok şarkısında birçok kişi bunu fark ediyordur. Evet o döneme eşlik edenler, o dönemi yaşayanlar, o şarkılarla aşk yaşayanlar, üzüntü yaşayanlar, mutluluk yaşayanlar. Hele bir de son dönemlerde o 90'lı 2000'li yılların başında çıkan şarkılar eğlence mekanlarında ciddi bir efekt alıyor ya insanlar çok seviyor.
1: Sen 2 yaşındasın nereden bileceksin?
0: Ama ben
1: anlatayım o yılları.
0: 21 yıldır da radyoda program yapıyorum yetiştim ucunda.
1: Maşallah.
0: 2005'ten beri ben de yayın yapıyorum. Bir şey var siz onu bilirsiniz. Küçük yaşta aldım sazı. Nasıl hissettiriyor bu duygu? Yani yıllar önce yapılan şarkıların bugün hala dün çıkmış gibi aynı heyecanla dinlenmesi.
1: Ya mesela sen yani bir anda bir bakıyorum büyüttüğüm diyeyim anne gibi olmasa da benimle bir nesil büyüdü. Birçok nesil büyüdü.
0: Doğru.
1: Hoşuma gidiyor. Gözüm doluyor. Duygulanıyorum. Bir de yaşlılık geldi üstüne.
0: Öyle
1: daha çok gözüm doluyor.
0: Artık o yaş skalası değişti zaten.
1: Dalga geçiyorum.
0: Eski
1: canım
0: gibi değil. Evet.
1: Diyorum ya biraz yaş ilerledikçe böyle bir ağlak oluyorsun. Duygulanıyorum tabii. Çok hoşuma gidiyor. Mesela yeniden patlıyor.
0: Evet.
1: Mesela ölür müsün öldürür müsün şarkısı. Benim hayatım boyunca bu kadar patlayacağını düşündüğüm bir şarkı değil de okurken bile hani ben bunu okumalı mıyım? Hani bir konservatuar şeyim var ya okulumda devam ediyor. Okuduklarımdan sorumluyum. Hocalar iki hocam yüzüme tükürdü mesela.
0: Gerçekten mi?
1: Tüm yaptı yani bana.
0: Orada aldığınız eğitimle çok tezat
1: evet,
0: bir tarz
1: tezat
0: uslup.
1: İş yaptım diye. Çünkü böyle bir tarz da yok ya. Bu tarzın da yaratıcısı Garamafyan.
0: Evet.
1: Bu tarz nedir yani? Ne söyledin oldular yani? ama şimdi şeyini çektim tabii sırtlandım. Ağırlığını ben sırtlandım. Hı hı. Şimdi artık herkes benim tarzımda.
0: Gerçek ama o kapıyı açtınız.
1: Evet açtım.
0: Böyle bir uslup tarz yoktu.
1: Evet.
0: Yani siz pop müzik soundunun üzerine
1: Alaturka.
0: Türk müziği evet. Uslubuyla şarkı söyleyen ilk isim.
1: Evet evet.
0: Diyebiliriz
1: ama
0: yani.
1: Ama arabesk değil. Alaturka söyleyen.
0: Türk müziği tabii
1: evet.
0: ki zaten. Aha. Onun ayrımını müzik bilenler yapabiliyordur zaten
1: evet,
0: bence.
1: Evet ama herkes artık müzik biliyor. Her şeyi çok biliyor ya. Yok arabesk.
0: Tabii tabii. Pop arabesk diyorlar bir de.
1: Bu fantazi. Bir de öyle diyorlar.
0: Böyle bir uslup da olunca da galiba müzik tarzı olarak bir kategoriye oturtmakta da mı zorlanıyor insanlar acaba?
1: Pop arabesk ayrı. Pop fantazi zaten onu hiç anlayamıyorum fantazi.
0: Öyle bir tarz zaten yok.
1: Fantazi Türk müziğinde bir tür yani fantazi sözlerle daha çok işte bir pembe incisin sen filan böyle sevgilinin ayıp şeylere.
0: O. Ama tarz
1: benzeten
0: değildir.
1: Benzeten var tarz tabii bir aha. biçimi var bir aha. biçimi var ama ne o biçimde ne o sözlerde onun için fantazi olamıyor.
0: Şimdi ben şöyle bir şey hazırladım sevgili dinleyicilerim 16 tane şarkı seçtim. Şimdi bütün şarkıları baştan sona çalmak mümkün olmayacağı için 16 tane şarkıda size bir Nalan testi yapıyorum. Bakalım hangi şarkıları biliyorum diyecek diyerek eşlik edeceksiniz. Böyle 15 saniye 15 saniye peş peşe, bakın diskografi gibi değil, sıralı bir şekilde değil, karışık albümlerden, yıllardan bu yana 32 yıllık kariyerde bakın Nalan bize hangi şarkılarla hayatımıza eşlik etti.

0: Ya işte böyle bir kariyerin sadece minik bir kısmıydı bu arkadaşlar. Gelen mesajlarınızdan aldığınız keyfi görebiliyorum. 16'da 16 yaptım diyenler çoğunlukta. 16 Oo. Tanesini seçtim sadece ben.
1: Çok güzel yapmışsın ama çok teşekkür ederim.
0: Böyle üst üste dinleyince insan hem bir yandan gururlanıyordur hem de böyle vay be bunları ben yaptım diye. Böyle bir duygu, enteresan bir duygu olsa gerek bu ya.
1: Ya işte okuduğum şarkıları da sevince hiç problem. Bir de düşünsene sevmediğim şarkıları okumuşum. Zorla okutmuşlar.
0: O ilk albümlerde.
1: İşte yok yok sevmediğim bir şarkıları okutmuş yapımcılar bana. Onlar benim kaderim olmuş yıllarca peşimden geliyor. Ne kötü bir şey. Ben çok gurur duyuyorum ya gerçekten. Şimdi böyle yapınca sen ilk defa da bu kadar güzel bir çalışma dinledim. Çok teşekkür ederim özenin için.
0: Aslında emek tamamen size ait. Ben bir araya getirdim ve
1: olsun, çok
0: hepimizin
1: güzel bir şey hazırlamışsın.
0: Bence yani full çeken dinleyicilerim çoğunlukta aralıksız şuradan görebilirsiniz. Mesajlar akıyor. Yani farkında olmadan hepimizin hayatına eşlik eden birçok şarkı. Evet, Nalan Hanım'ın gözü açıldı. Arkadaşlar biraz daha yazın. Aynı anda mesaj yollayın. Akıyor şu anda.
1: Doğancan ben bu kadar radyoya gittim. Bu kadar çok akan mesajlar.
0: Oralarda Doğancan yoktu çünkü.
1: Diğer kardeşlerime de sevgilerimi sunarım ama.
0: Ben hiç sunmayacağım ya, o diğerlerine. Bu yaralandımın hikayesi hiç zannettiğimiz gibi değilmiş ya.
1: Ne olmuş, hikayesi mi varmış yaralandım?
0: Sizin bir röportajda izledim ben. Ha. Ben şimdi bu yaralandım şarkısı ben eminim bütün dinleyicilerimizin en böyle kederlendi. Bir de bağıra çağıra eşlik etme isteği uyandırıyor
1: evet,
0: ya insanda.
1: Evet, Metin Özülkül'ün stüdyosunda yaptım.
0: Ve ayaküstü 5 dakikada evet, nakaratı çıkarmışsınız.
1: Evet, evet.
0: Ve hani böyle anlattığınıza oldu. Göre de böyle bir aşk hikayesi vesaire falan değil.
1: Şimdi şöyle, ben aslında doluyorum. Çevremden çok doluyorum. Bizim aşk böcüğü Ebru'muz vardı.
0: Siz biliyor musunuz ben onun elinde yetiştim?
1: Tabii ki biliyorum. Evet, biliyorum. Evet.
0: Ben onun asistanıydım.
1: Ben hatta asistanı diye tanıyorum sanıyorum Doğancan'a, salça oluyorum devamlı.
0: Evet, selam var bu arada. Konuştuk, selamı
1: aleyküm
0: var.
1: Aleyküm selam. Onun eşiyle boşanma aşamasında onların fazla içli dışlı olmuşum meseleleriyle onlara bile şarkı yaptım ben ya.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: İnanmıyorum Ebru'ya hangi?
1: Tabii.
0: Biliyor muyuz? Söyleyebiliyor
1: Şimdi
0: muyuz?
1: Şimdi adını unuttum bir anda, sınava çalışmadan geldiğim
0: Neydi
1: için.
0: Neydi acaba? Çünkü Ay. Yani ben 13 yaşından
1: Sonuçta
0: itibaren.
1: Sonuçta bir bedene sığamadık ki, uslansan da fark etmez.
0: Ebru için uygun bir
1: ne ben
0: eser.
1: Ne ben senden iyi, ne sen benden, sonuçta bir bedene sığamadık.
0: Aha, bu kafayla dinleyeceğim bir
1: evet,
0: dahakini.
1: Evet.
0: Peki bizi bu dağıtan yaralandımın böyle ayaküstü çıkma hikayesi aslında süreç içinde dolduğunuz, duyduğunuz
1: evet.
0: hikayelerde
1: Özellikle
0: etkiliyor.
1: De bana ilk albümümü yapan firma, iki tane üst üste yaptığım şey albümden sonra batacak, bitireceğiz onu falan böyle şey.

0: lastiği vardı üstümde.
1: Hı hı. Kötü olaylar yaşadınız.
0: Dün de işte bir programa katıldım, onu orada anlattım. Nalan iman gücü oldu biraz yani böyle. Allah'ım sana sığındım, sen bunlarla sen savaş diye, sana teslimim diye. O albümü yaptım yani. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönemde yaptığım albüm yani o benim. İşte bir, iki şarkıyı yapmışım, iki albüm yapmışım, mahkemelik olmuşuz. Ve o albüm hazırlanıyor. Başka İstanbul Plak'tan bu albüm hazırlanıyor. Yani sıkıntıyla yaptım. Metin Özökün'ün stüdyosunda Seden'le şey geldi, Eda geldi stüdyoya. Onlara ben bir merhaba diyeyim hayatım dedi. Sen çalış Nalan dedi. Ben bir merhaba dedim, sonra stüdyonun içinde yalnızım. Kayıt aletim de elimde. Yeni albümü yapıyoruz. Birdenbire yaralandım, karalandım. Çıktı. Ertesi günde A'sı çıktı. A, B.
1: Yani o merhaba olmasaydı yaralandım olmayacaktı belki.
0: O an, evet, o anı çünkü, değil mi? O S olmasaydı belki. Doğru. O S anı olmasaydı. Doğru. Öyle bir şey. Ya zaten inanıyorum, sanki bilgi var da birilerine akıyor bilgi.
1: Doğru, ben buna katılıyorum. Evet. Çünkü mesela bu dinlediğimiz şarkılardaki sözleri biz bilmiyor muyuz? Hepimizin lügatında olan şeyler değil mi? Evet, ama bunu bir araya getirmek, o duyguyu o şekilde ifade edebilmek ya da o besteyle buluşturabilmek, bu işte ayrı bir kabiliyet işi.
0: Ama işte bestesiz sözü ve müziğiyle beraber gelmesi, sanki bilgi bir yerde, ben aynı frekansta buluştum, o ben bir anda yaralandım İyi diye ki. Söylemeye başladım.
1: İyi ki. O zaman şöyle yapalım bence arkadaşlar. Minik bir reklamın hemen ardından hep birazdan radyoların sesini de sonuna kadar açıp yaralandığımı dinleyeceğiz ve siz de Instagram'da yollarda dinleyenler, havada böyle puslu birçok şehirde, sadece İstanbul'da değil, arabalarınızda storyler çekerek Nalan'ı da beni de etiketleyin Instagram'da. Ve bu sayede biz bir bakalım kimler nerelerden dinliyormuş acaba bizi. Birazdan yaralandım çalarken arabanızın hoparlörü patlayana kadar sonuna açacaksınız sesi.
0: Doğancan bebek misin, söylüyorsun?
1: İstiyorum, patladın hoparlörü.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Aha! Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: geliyoruz.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.

0: hadi.
1: Şu anda olmayan aşkımın acısını yaşıyorum Nalan Hanım.
0: Benim doktora gidelim.
1: Öyle mi? İyi geliyor. Yani şu an gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla üstten görüyorum. Herkes of of diye mesaj oluyor. Ah ah of of vay vay. Yani
0: kolonlar patladığı için.
1: İnanılmaz bir haldeyiz. Bu şarkı gerçekten bence herkesin kendi tarihinde ayrı bir yeri vardır diye düşünüyorum. Yani iyi kötü. Hani iyi anlarda evet, da evet. Kötü duygusal evet. Anlarda da. Biraz evet. Böyle şeye gidelim istiyorum. Bu hikayenin başına. Bugün madem sohbet edeceğiz dedim. Aslında bu konservatuar hikayesi başlamadan önce sizin böyle çocukluk hayaliniz böyle doktor olmak gibi bir evet, şey evet. Okudum. Doğru mu?
0: Evet evet hep öyle diyordum. Ne olacaksın çocuğum? Doktor olacağım.
1: Ama
0: olacaksın doktor. Hep öyle doktor.
1: Müzik kariyerinin başlangıcı daha böyle tabii ki albümler çıkmadan önce bir konservatuar geçmişimiz var.
0: İlk önce TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu var.
1: Ha, doğru. Doğru.
0: Ondan sonra ortaokulda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Bir de biz İTÜ'lü ortaokul ve lise okuduk yani.
1: Aa, tabii. Ne kadar güzel. Yani o üniversite dönemi değil sadece.
0: Üniversitelilerle okuduk bir de yani. Küçücük çocuklar ne bu ya diyorlardı çocuk bizi görünce işletme fakültesi veya. Biz nereye geldik burası neresi biz üniversiteye gitmiyor muyuz?
1: Ve şey enstrümanınız da vardı kanun.
0: Tabii tabii zaten küçüklerde ortaokul lise 1'di. Mecbur kanun işte enstrüman çalıyordun çalgı eğitimi bölümüydü. Fakat bütün kültür derslerini de orada yani böyle yarı zamanlı olmuş bir ara öyle değildi yani. Biz tam zamanlı. Din, kültür ve ahlak derslerine kadar diyeyim yani hepsini gördük.
1: O esnada aynı zamanda müzikte tabii ki işleyince sonra o yaş biraz ilerliyor. Dediğim işte 18'ler falan sahneler başlıyor evet, değil mi bir yandan? Evet.
0: Okulu dondurdum. Artık eve bir katkı lazımdı gitmiyordu mevcut sistemle. Çalışmamız lazımdı. Bir donduralım bir ayaklanalım şöyle bir para akışı normale dönsün. Ben tekrar okula dönerim diye düşündüm. Fakat o esnada işte regatada çalışmaya başladım ablamla beraber. Ablam da konservatuarlı bizim okuldan.
1: Evet o şey ama zaten değil mi?
0: Ne albümün... olur bak bana.
1: Evet doğru doğru biliyorum. Ama zaten o albüm çıkana kadarki sahne süreci çok öyle aman aman uzun değil galiba. Albüm de çok hızlı bir şekilde gelişiyor.
0: Çok hızlı her şey çok hızlı. Daha oraya girdim bir senemi doldurmadan albüm yapıp.
1: Gittim. Oraya Zeynep Talu geliyor. Sonra evet, sizi evet. O hikaye biraz detaylı da yani işin özeti o. Zeynep evet. Talu geliyor dinliyor. Bu kızın sesi çok güzelmişti. Hatta
0: yok
1: orada...
0: Altın Pınar aslında. Selahattin Pınar'ın yeğeni Allah rahmet eylesin ünlü bestekar Selahattin Pınar'ın yeğeninin orada barı var. Böyle bir koridor düşünün karşılıklı barlar. O gün oraya gelecekler bir albüm varmış solist aranıyormuş. Bütün regataya haber veriyorlar. Bana da gel diyorlar. Altın abi diyor ki gel kız öyle konuşurdu bir de Allah rahmet eylesin. Gelemem derdim. Yani gelmem
1: ne münasebet
0: dedim.
1: Ben niye kendimi beğendirmeye gideceğim ha, gibi. Yani çünkü herkes oraya okumaya
0: burada.
1: Gidiyordu.
0: Ben burada çalışıyorum. Ne o müsamereye katılacağım saçmala. Herkes de gitmiş katılmış yani. Katılmadım ama ne olduysa.
1: Çünkü sonra haber geldi ya burada bir kız var aslında onu da dinleyin diye.
0: Oradan bir sonuç alamamışlar. Alamayınca demiş ki Altın abi gelmiyor inatçı girin de bir dinleyin demiş. İnatçıyı dinlediler işte.
1: Ve iyi ki de dinlemişler. O günden sonra hayatın seyri daha da farklı bir yere gitti. Az önce reklam arasında onu konuşuyorduk. Aslında o 90'lı yıllarda bu işleri yapabilmek mucizeye yakın bir şey. Yani şimdi mesela herkes kendi mecrası. Evde bile oturduğun yerden belki ünlü olabiliyorsun. O tabii evet. Ün dediğimiz şey tanınmaksa.
0: Evet. Çok kolay şu anda.
1: Evet ama işte o dönemde o şöhreti yakalayabilmek, böyle başarılı işler yapabilmek kolay değil. Bizim o izlediğimiz, gördüğümüz filmlerden un kapanında yatanlar, kalkanlar, onlar bunlar o dönemlerden bahsediyoruz
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii.
1: 90 yılların başında yani kasetin olduğu dönemlerde tabii. Milyonlarca satış yapabilmek de gerçekten herkese nasip olmadı.
0: Evet maşallah yani ya yazı işte.
1: Değil mi?
0: Ancancım yani yazı bu yani. Ne kaderinde ne varsa yaşıyorsun. Ben çok kaderci biriyim yani teslim ol teslim ol var ya ben tam teslim olmanın vücut bulmuş haliyim. Ben hep teslimim Allah'a. Yani ben mesela ben yok diyorum bana ters geliyor benim çalıştığım bir yer var diyorum ayıp orayı bırakıp izin alıp gelemem zaten diyorum. Halbuki Hasan abi de diyor ki git kızım Hasan abi de benim çalıştığım barın sahibi git kızım git diyor.
1: Ama orada da demek ki bence kadersel bir şey var.
0: Ama
1: demek
0: ben
1: ki...
0: gitmem diyorum bak dönüp dolaşıp pıt.
1: Ya. Yani istediğini yap bazen derler ya ne yaparsan yap önüne geçemiyorsun evet. Diye. Hakikaten öyle.
0: Öyle ve hayatımda o kadar fazla ki bunlar.
1: Yeah.
0: Yani yok deyip de tıp gelip gene beni bulması.
1: Maşallah, ne güzel.
0: Maşallah. Ve yani teslim olunca her şey yoluna giriyor. Ben öyle hissediyorum.
1: Bilmeyenler için şimdi Nalan deyince of aman Nalan takısının gelme sebebi aslında ilk albümün kapağının üzerinde kocaman bir Nalan yazısının ortasında of aman albüm adı olduğu için orada o görünüyor.
0: Dolayısıyla ama pek de masum değil Doğancan. Yani aslında planlanmış bir şey olmuş.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii. Garo'yla menajerim o zaman konuşmuş, bana şaka yollu, dediler ki sana of aman Nalan diyeceğiz. Ben de şaka yapıyorsunuz, asla kabul etmem dedim.
1: Hı hı.
0: Ama albümün adı of aman olacak dediler. İyi tamam dedim. Sonra şeye gittik. Çekime ilk bir hafta albüm çıkacak.
1: Hı-hı.
0: Aynı haftadan önce herhalde pazartesi albüm çıkacaktı. Öyle bir şeydi. Pazartesi miydi neydi? Ben pazar günü önceden Aslan Öncü'nün programına katıldım Star TV'de.
1: Hı-hı.
0: Orada of aman Nalan dediler benim için. O da öyle sundu. Ama o programda ne seyredilmiş bak düşün.
1: Hmm.
0: Of aman Nalan kaldım ben birdenbire.
1: Ama o zamanlar televizyon bir şeydi tabii, gerçekten. Tabii, herkes, tabii, milyonlarca insan tabii izliyordu aynı anda.
0: Tek kanalın üstünde açılmış özel bir kanal tabii.
1: Doğru.
0: İnsanlar birden oraya kanalize oldu.
1: Şey gibi yani TRT'ye çıkan ertesi gün ünlüydü ya zamanında tabii, onun gibi. Evet. Yani masum olmama sebebi bir yandan da hani şeye konudan bağımsız. Ya o dönem öyle bir dönemmiş ki ben şimdi o albüm kapağına bakıyorum. Nalan Hanım vallahi şimdi daha gençsiniz ya. O ya makyaj, şey o saç. Diyeceğim.
0: Ben bunu anlatıyorum biliyor musun?
1: Gerçekten o kadar Allah ağır makyajlar eylesin yapılıyormuş ki.
0: Gülüz Mafya'nın dedi ki ben onu dedi şere benzetmenizi istiyorum dedi.
1: O yüzden böyle uçuş uçuş saçlar.
0: Erol Atar'a şere benzetti dersen ne yapabilir Erol Atar yani? Canım Erol Atar yani belli bir tarzda insanların şeyini çekiyordu zaten, fotoğrafını çekiyordu.
1: Ama o dönemde buydu işte yani meşhur olan tarz olan.
0: Evet ama işte çok hayırsız bir şeydi, hayırdan şer doğdu yani.
1: Doğru.
0: Ha, şerden hayır doğdu.
1: Evet evet.
0: Yani şer ancak orada tuttu yani.
1: Ne niyet ne kısmet diyelim evet biz. Peki şimdi mesajlara artık bakacağım. Söz. Bakacağım diyorum, bakmıyorum. Minicik bir aranın hemen ardından mesajlar, hatta ilerleyen dakikalarda telefon bağlantıları da alırız. Sevgili dinleyicilerim, bugün Nalan konuğumuz Süper FM'de.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bankası.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: sevdiğim Nalan şarkılarından sanki sevmediğim varmışçasına. Gerçekten yani şahitlerim var burada. Bilirler yani hemen hemen her gün bir Nalan şarkısı çalar bu programda. Ben kendimi de bu anlamda şanslı buluyorum. Çünkü Allah'tan farkındalığı yüksek ve güzel zevkleri olan bir insanım. Ya saçma harikasın. Sapan insanları sevip onları çalsaydım size. Ya, dua edin ben Nalan seviyorum arkadaşlar. Şimdi artık mesajlara bakmazsam beni öldürecekler gibi hissediyorum. Çok fazla mesaj var çünkü. Kimler nerelerdeymiş bakalım. Ritimlere, sözlere bak. Vallahi ilk kelimesinden son kelimesine kadar anlam bütünlüğü. Nakarattan işte raks notasına çıkıyor. Pop şarkısında bunlar normal şeyler değil diye. Bak müzik
1: Tarkan.
0: Dili yoruma getiriyor.
1: Tarkan şarkısı.
0: Değil mi? Ama bunun icrası da mesele işte. Oğuz yazmış selamlar. Gerçekten onu çok seviyoruz demiş Banu. Ben hızlı hızlı okuyacağım tamam, mesajları. Tamam. Siz araya girmek isterseniz buyurun. Evet, tahmin ettiğim uslupta mesajlar geliyor. Mesela Doğancan 98 yılında Ayvalık Sarımsaklı'da ailece çay içerken o zamanlar ne? Aa, Nalan da oradaydı. İster misiniz bir şarkı söyleyeyim size dedi. Çıktı bize şarkı söyledi. Hepimizin gönlünü fethetti.
1: Otelde mi? Yok, şarkı söylememi istediler otelde.
0: Siz bunu 98 söyledim. Yılındaki bu hikayeyi hatırlıyor
1: 98
0: olamazsınız.
1: 98 değil zaten.
0: 98 yazmış.
1: Daha erken.
0: Öyle mi?
1: Tabii, o zaman gitmiştim daha erken. Arkadaşım oturuyordu benim o Sarımsaklı plajın olduğu yerde. Evleri vardı.
0: Tamam.
1: Oraya dedi ki Nalan dedi albüm de yeni çıkmış 95'te. Albüm de yeni çıkmış 95-96 olması
0: lazım. Siz bunu nasıl hatırlayabilirsiniz ya?
1: Yarım yamalak hatırlıyordum. Belki de bunamışımdır yani. Uyduruyorumdur.
0: Hayır çünkü oradaki insanlardan biri şu an dinliyor yazdı. Bizi çok mutlu etmişti
1: tabii.
0: Diyor.
1: Şarkı söyler misin de ben otele geçtim. Birden bir izdiham oldu. Sarımsaklı plajı birbirine girdi.
0: Nalan gelmiş, Nalan gelmiş.
1: Evet, jandarma geldi. Kavga var sandık dedi. Bütün Sarımsaklı plajı üzerimde onları yollamadan gittiler. Biri de sigara söndürdü omzumda. Evet, o kadar korumasızım yani.
0: Güzel bir sevgi
1: hep
0: işareti.
1: Hep bizim canımız yanıyor. Biraz da seninki yansın dedi.
0: Aman ya.
1: Bana. Evet. Sonra da bir soda almış, al bir soda vereyim üstüne de soda iç azmedersin der gibi.
0: Lise 1. sınıftaydım, Marmaris'te okul gezisi vardı, otobüse bindim, okulun bütün popüler çocukları bizden üst sınıflar, basketbol kaptanı falan hepsi bana bakıyor. Neyse bunlar bana niye bakıyor falan diye ben şaşırırken meğerse beni Nalan zannetmişler. Ben de adım Canan bu arada. O günden beri bana of anam Canan derler
1: bak
0: bana.
1: Bak işte of anam. Zaten o kısmına kızıyordum. Of anana kızan yoktu zaten.
0: Öyle yazmış.
1: Of anam kısmı beni çok bozuyordu yani.
0: Nalan Hanım'a saygılar sevgiler. İyi ki gelmiş selamlar diye Bursa'dan Reyhan Hanım yazmış. Onu çok seviyoruz demiş Nuray Hanım selamlar. Doğancan Ankara'dan Pınar. Gerçekten o günlere geri döndüm Nalan'ın bu güzel şarkılarıyla. İyi ki var diye
1: çok
0: mesaj yollamış.
1: Hepinizi öptüm, çok sağ olun. Emek harcayan herkese çok sevgiler.
0: İzmir sahnesine gitmiştim geçen sene. Enerjisine bayıldım. 90'lara gittim resmen Nalan'la beraber. Onu çok seviyoruz diye mesaj yollamış sevgili Gülcan. Sana da selamlar. Valla okuyamadığım çok fazla mesaj var haliyle. Böyle ara ara bakacağım. Şey de ister misiniz? Böyle ya ben Nalan'a bir şey söylemek ya da sormak istiyorum diyenleri telefonla da ilerleyen dakikalarda alalım mı yayına?
1: Ben senin gibi yapacağım. Kapat, kapat.
0: Yani siz bilirsiniz bana fark etmez. Şey dermişim, benim hoşuma gider. Peki o zaman birazdan telefon bağlantıları da alırız. Haberlere gideceğiz, ardından muhabbete devam.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco tesislerini hedef aldı, saldırıların artarak süreceği duyuruldu. Suudi Arabistan, Husilerin füzelerini havada engellediklerini, bölgeye füzelerin parçalarının düştüğünü iddia etti. Husilerin son bir haftada Suudi Arabistan'ın 5 havalimanına düzenlediği saldırılarında 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Suudi Arabistan'a dönük Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli, Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük, dedi. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez bir araya geldi. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Teklifin yasalaşmasının ardından 65 fona ait para ödemelerinin de tamamlanması hedefleniyor. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda iki başkan yardımcısı dahil 25 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran konusunda kısa süre içinde bir karar vereceğiz, dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için benim en iyi dostum, kendisine çok büyük saygım var, ifadesini kullandı. Beyaz Saray, ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin istifasının istendiğini açıkladı. Ameliyat geçiren Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri tanısı kondu. İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da resmen yürürlüğe girecek, mevcut açık olan tüm sosyal medya hesaplarına ise en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılması gerekecek. Doğrulanmayan veya 15 yaş altı olduğu anlaşılan hesaplar kapatılacak. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ofislerinden birinde gizli dinleme cihazı bulundu. Britanyalı araştırmacılar evlerdeki fazla nemi dengeleyerek pilsiz çalışan akıllı sensörler için havadaki nemden elektrik üreten çevreci bir duvar kağıdı teknolojisi icat etti. İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artıracak. Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek. Bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri bugün yapılamayacak.
3: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Pronto Tur hava durumunu sunar.
2: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
1: Pronto Tur'la turla.
4: Pronto Tur hava durumunu sundu.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 45, Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bir reklam.
5: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
10: Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
10: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Nalan Hanımcığım, böyle şarkılarınızın üzerinde radyocular konuştuğu zaman bir sövüyor musunuz?
1: Nalan'cığım der misin?
0: Diyemem, mümkün değil. Söylesene
1: bir. Nalan'cığım. Yo, hadi bir, iki, üç.
0: Nalan'cığım Hanımcığım. Var mı böyle?
1: Doğan'cığım, Bey'cığım.
0: Şarkı üstünde konuşan radyoculara bir tilt oluyor musunuz?
1: Yo. Niye olayım ki? Ben relax bir insanım. Niye?
0: Değil mi? Ya ben zaten sizle alakalı onu gözlemledim. Yani hem bu sektörün içinde hem de sektörün içinde olmayan birisiniz. O nasıl oluyor? Yani
1: orası hep öteki dünya. Ben hep öyle diyorum.
0: Değil mi?
1: Yani ben bu mesafeli dünyada yaşıyorum. Şöhret dünyası öteki dünya. Orada her şey çok garip. O dünyaya kendini kaptırırsan bir daha toparlanman zor. Toparlandığında da artık yani yüzüne bakılması zor.
0: Kafayı yiyenlerin neticesini
1: çünkü
0: görüyoruz zaten.
1: Bir anda ego şişiyor. Vay evet be, ben neymişim? Ayakların yere sağlam basmıyorsan kafayı yiyorsun gerçekten.
0: Doğru.
1: Yani dün mesela bir programdaydım. 10 yılda bir onunla konuşuyorum. Neyse, Ahmet Kamil'le 10 yılda bir görüşüyorum. 10 yılda bir benim dilimi çözüyor. Ben hiç konuşmayan insan konuşuyorum
0: Allah,
1: yani.
0: Allah, neler çıktı acaba?
1: Sıkıntı söylüyorum yani. Bana sıkıntı olanları.
0: Var ki söylüyorsunuz bu arada.
1: İşte yapıldı ya hani, yapılanlar da zaten söylüyor kendini. Bir zamanlar şöyle yaptım, böyle yaptım falan diye.
0: Aha.
1: Kendileri de itiraf ediyor, yüzleşiyor. Ama ondan sonra benim canım da hiç yüzlerine bakmak istemiyor onları.
0: Değil mi? Olan olduktan
1: orası
0: sonra.
1: Orası öteki dünya diyorum ben oraya.
0: Doğru.
1: Ben öteki dünyada yaşamadığım için öteki dünyada yaşayanlarla konuşmak lazım. Relaxlar mı? Çılgınlar mı?
0: Ama bunu tercih etmemek de bir insanın da kendi egosuna söz geçirebilmesi mesele ya. Yani şöyle söyleyeyim, şu an dinleyenler pay bitsin. İşte o yıllarda bu kadar büyük şan şöhrete sahip olup bu kadar imkan, ortam, insanlar vesaire, hep bu mesafeyi koruyabilmek, bunu tercih edebilmek de başka bir seviye. Çünkü tercih edilmeyebilir çoğunlukla.
1: Ben tekim.
0: Değil mi?
1: Evet, ben gerçekten camianın içerisinde.
0: Yani herkesin
1: benden sonra
0: olmak için
1: gelenler oldu muhakkak. Bu konuda da ön açtım ben.
0: Hı-hı.
1: Benden sonra gelenler oldu. Hani artık işini yapması, insanın kıymetini, işinin iş yapınca konuşulması gerektiğini,
0: hı-hı,
1: başka şeylerle konuşulmak istemediğimi her zaman belirttim. Arkamdan böyle geldi birçok insan.
0: Doğru.
1: Ama ben onun birçok sıkıntısını çektim. Ama çok güzel yaptım ya. Ben gerçekten çok güzel bir şey inşa ettim kendime. Ne yaralandım, ne karalandım. Müsaade etmedim.
0: Hı hı.
1: Yani çok güzel bir kariyer inşa ettim kendime. Benim bu kadarı benim için hiç ummadığım şeylerdi zaten. Hiç ummadığım bir sevgiye maruz kaldım. Çok minnettarım herkese ya. Sana da minnettarım beni bu kadar sevdiğin için.
0: Biz
1: çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür
1: mendil
0: ederiz.
1: Vereyim mi? Mendil vereyim.
0: Duygulandım ama gerçekten. Ya ama bunu gerçekten herkesin harcı değil bunu sağlayabilmek. Çünkü insanın dediğim gibi kendiyle çeliştiği bir mesele. Yani herkesin olmak istediği bir yere gelip de yok abi, ben beni o kadar sokmayın. Ben şarkımı okurum, sahnemi yaparım, evet, güzel şeyler üretirim. Siz gidin yalandan ha ha hihinize
1: öteki
0: devam edin.
1: Öteki dünyada takılmaya devam
0: evet,
1: edin.
0: Evet, yani çok daha böyle sakin, huzurlu bir hayatı tercih edebilmek mesele. O yüzden soruyorum. Mesajlarda da gördüğüm kadarıyla gerçekten onun zarafeti bir başka Doğancan yazmış bir dinleyicim. Valla herkesin bir bilmem ne püsürü var zaten, doğru söylüyor Nalan Hanım. Onunla ilgili bugüne kadar hiç mi bir şey görmeyiz yani, yeri ayrı diye bir mesaj gelmiş. İçi dolu olan Başak misalidir sevgili Nalan yazmış.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Hani derler ya, Başak içi doldukça eğilir diye, boş Başak dik durur derler ya.
1: Evet.
0: O dik duranların zaten tevellütü gördüğümüz üzere. Şu an herkesin ezbere eşlik ettiğine yemin edebilirim bu şarkılara. İyi ki gelmiş, selamlar diye bir mesaj var. Sevgiler efendim. Şimdi bugün bu eskilerden de konuşuyoruz vesaire falan. Önümüzdeki günlerde var mı böyle ya, şöyle bir şey planladım gibi. Bugün çünkü hani normalde şarkıcılar, şarkı söyleyenler radyolara, televizyonlara yeni şarkısı çıkınca giderler.
1: Evet, evet.
0: Aslında biz öyle ben bir gündem olduğundan değil.
1: Ben de sevdiklerimle buluşmak için geldim.
0: Gerçekten
1: söz
0: öyle.
1: Söz vermiştim. 4 tane program için söz vermiştim. Başta sen. Zaten ilk sana söyledim. Doğancan ben geliyorum diye.
0: Evet evet.
1: İstanbul'a geliyorum
0: hemen
1: diye.
0: Hemen tarihimizi.
1: Konuşmuştuk İstanbul'a gelince.
0: Bu tarihi kapattım. O zaman bugün
1: evet,
0: ben de sizin Nalan'ım dedim.
1: Ahmet Kamil hatta evet. O da senden sonra
0: eski arkadaşım
1: istedi. Aradı. Herkesi hiç hak geçmeden sıraya koydum gerçekten.
0: Ay ne mutlu.
1: Hemen de aradım geldim. Sevdiklerimle buluşmak için geldim yani. Onlar çok rica ettikleri için geldim.
0: Yoksa İstanbul'la zaten mümkün mertebe ben uğramayayım kafasındayız
1: ya
0: artık,
1: ben İstanbul'a aşığı bir insan olarak İstanbul artık çok büyüdü. İstanbul küçüktü. Ben Nişantaşı'nda ortaokul okudum işte diyorum ya, Fatih'ten oraya giderdim. Nişantaşı küçüktü. Fatih'te eniştemin evinde oturduk biz. Onlar çok eski Fatihli.
0: Çocukluk orada mı geçti peki?
1: Çocukluğum Afyon'da geçti.
0: Ama orada kısa bir süre zaten.
1: Ben 10 yıl falan Fatih'te oturdum. Ortaokul orada anneannem oturuyordu ilk önce. Yeah. Taşındı. Biz Afyon'dan oraya geçtik. Eniştem sağ olsun Almanya'da yaşıyordu. Oraya geçin dedi. Biz oraya geçtik. Ben oradan Nişantaşı'na gidiyordum. İstanbul küçüktü. Tıklım tıklım olurdu otobüsler. Rezil böyle sıkış tıkış giderdik. Fakat İstanbul küçüktü. Şimdi çok büyük. Düşünsene bak, Sabiha Gökçen'in oradan ben geliyorum. Masla. Yani bir uçtan bir uca geldim.
0: Çile bülbülüm çile.
1: Çocuklarımız gidiyor şimdi yani.
0: Ya tabii tabii, doğru.
1: İstanbul'da yaşamıyoruz artık. Biz İstanbul'da yaşadık.
0: Evet.
1: Şimdi çocuklarımız İstanbul'da yaşamıyor. Yani İstanbul, bir kere Boğaz görmeyen İstanbul'da yaşıyorum demesin zaten.
0: Doğru, artık zaten bu curcunanın içerisinde de çok sağlıklı da yaşayamıyoruz. Evet. Yayın başında konuştuğumuz gibi herkesin bir telaşı var, koşturması var. Ama işte imkan dahilinde herkesin zaten en büyük hayali bir gün gideceğim buradan
1: gitsinler,
0: gibi bir durum var.
1: Gitsinler, vallahi gitsinler. Yani tez günde inşallah Rabbim onlara böyle bir fırsat, imkan, parasal, maddi olarak, ruhsal olarak böyle bir imkan sağlasın. Hepsi gitsin. Yemin ediyorum havası bile farklı buranın yani.
0: Doğru. Hakikaten öyle. Şimdi çok fazla şarkı istekleri de var. Doğancan şu şarkıyı çalmazsan olmaz, bu olmazsa olmaz.
1: Amin.

0: Reklam.
1: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerim, bugün güzel bir konuğumuz var. Nalan'la muhabbete devam ederken sözümü tutayım, son yarım saat telefon bağlantıları da alacağız. Bu şarkının hemen ardından yayına bağlanmak isterseniz canlı yayın telefon numaram 212 368 62 12.

0: Bu da en sevdiğim Nalan şarkılarından.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bugün Nalan konuğumuz, o güzel şarkılarıyla size samimi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz aralarda daha hararetli sohbet ediyoruz, evet, onu evet. Fark ettim. Evet. Yayında ister istemez tabii insan bir usturubunu takınmaya gayret ediyor. Binlerce insan dinliyor diye ama ay keşke stüdyoda olsaydınız yani. Haberiniz olsun. Bir şey soracağım. Şimdi tabii çok fazla mega hit var. Yani şimdi hit çıkarabilmek mesele. Evet ama Nalan şarkılarında çok mega hit var. Yani artık almış başını gitmiş. Nalan'ı da geçmiş hatta o şarkılar. Yani evet, o kadar büyümüş şarkılar var. En etki yaratan, yani o tiraj olarak değil. Hı-hı. Bendeki yeri çok ayrıdır dediğimiz hangi şarkı olabilir?
1: Bendeki yeri çok ayrıdır. Hiç düşünmedim ben böyle bir şey. Hiç yok demek ki.
0: Ya. Evet. Çok da klişedir aslında. Bunu
1: belki
0: sormadım.
1: De yıllar evvel sormuşlardır. Söylemişimdir. O günü de hatırlamıyorum. Sorumlu değilim.
0: Tabii bu dönem dönemde değişebilir belki.
1: Yani. Geçen gün de oldu aynı mesele. Böyle böyle demişsin. Ondan sorumlu değilim. Hatırlamıyorum.
0: O zaman öyle hissetmişim. Öyle demişim şimdi değil mi? Değişiyoruz çünkü.
1: Kim bilir altında ne vardı yani.
0: Doğru. Peki mesela... Acemi Balığı İrem Derici de okudu. Ya da sizin şarkılardan
1: ben
0: başka.
1: Ben onu niye o kadar çok severim?
0: Çok iyidir ama çok tatlıdır.
1: Yani böyle hani hepimizin o kırılgan tarafı var ya. Mesela sen beni tanımadan seviyorsun. Ben seni tanımadan seviyorum. Hmm. Seni takip ediyoruz. Birbirimizi takip ediyoruz. İrem'i tanımadan böyle bir... O kırık yanımız var ya kalbimizdeki, herhalde onlar mı birleştiriyor bizi bilmiyorum.
0: Enerji
1: onlar birbirimizi oradan tanıyoruz.
0: Olabilir. Yani tanıdık bir şey bulunca zaten,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet. Tanıdık yaralarımız var.
0: Olabilir.
1: Tanıdık mutluluklarımız var ya da yani ne bileyim. Hı-hı. Yani ben o kız derken tabii yanlış anlaşılmasın. Ya çok seviyorum ya onu ben.
0: Evet. Diğer şarkılardan da başkaları tarafından okunanlar oldu. Yani sizin okuduğunuz, hı-hı, şarkıları coverlayanlar oldu. Hı-hı. Şey oluyor mu mesela? Şimdi bazıları, çoğunluğu tabii Nalan söz müzik ama hani başkalarının imzası olan şarkıları birileri, hı-hı, okuduğunda ay bunu da yapmasaydı keşke ya. Üf, ne gerek vardı dediğiniz oldu mu?
1: Sadece onları ben tebrik ediyorum. Niye biliyor musun? İlk duyulmuş bir parçayı çok tutmuş bir parçayı çok büyük bir risktir okumak.
0: Gerçekten.
1: Ve ben hiç büyüklerimden öyle bir şey görmedim. Yani ben onu, hı-hı, ben de okudum. Zalimin Zulmünü okudum. Kamuran Akkor okumuş.
0: Ki bence bu arada o şarkıyı sizden biliyor birçok kişi.
1: Hiç gündem değildi artık. Değildi. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Kimse gündeme getirmemişti. Ben plakları dinleyip buldum. Ama bana hiçbiri böyle kötü davranmadı. Hani şarkımı okudun. Bilmem. Ben görmediğim bir şeyi yapmadım zaten. Zaten yapmam da. Asla yapmam. Hepsi bir renk. Hepsi tutsun isterim ama çok büyük bir risk alıyorlar,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, doğru.
1: Ve tebrik ederim. Tebrik ederim.
0: Bu bence zaten bu Zalimin Zulmü şu anda son belki 15-20 sene, ne kadar oldu bilmiyorum.
1: Ay Özkan
0: Uğur değil mi? Onun vokaliyle de Allah rahmet eylesin. Bütün canlı müzik mekanlarında tek bir gitarla bile şarkı söyleyen herkesin gecenin sonunda mutlaka okuduğu şarkı haline geldi ama bu sayenizde oldu.
1: Evet, Suat Sayın bana öyle dedi. Bu şarkı çıktığında bile bu kadar tutmamıştı dedi. Bana ikinci bağrımı yaşattın dedi. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Ya tuttu ama bu kadar tutmamıştı dedi. Yani bir şey yaşıyorum, yeni çıkmış, sanki yeni yapmışım gibi dedi.
0: Doğru. Ben işte dediğim gibi birçok kişi zaten bunun Nalan imzalı şarkı diye zannettiğini düşündüğüm için de konuyu açtım. Şu nakarata bence hep birlikte dinleyenlerle bir eşlik edelim. Ardından sözümü de tutayım, telefon bağlantılarına geçelim. 212-368-62-12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası. Hadi arka taraf.

0: Ay iyi geldi ha. Bir kuple de olsa. Hadi telefonlara geçelim bakalım. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle görüşüyorum?
1: Ankara'dan Canan ben. Doğan Can nasılsın?
0: Sağ ol Canan. Bugün misafirimiz var. Nalan bizlerle.
1: Ya inanır mısın? Yani çocuğu okula bıraktım geldim. Sırf telefon bağlayacaksın diye arabada oturuyorum.
0: Ne güzel. Allah başka dert vermesin Canan'cığım.
1: Çünkü ben de bir iki konservatuar mezunuyum.
2: Ay. Kaç mezunu?
1: Ben 97 ortaokul girişliyim çalgı eğitime.
2: 97'de girdin.
1: Evet. Ortaokul, lise, üniversite okuduk. İşte şimdi artık müziğe farklı bir türlü hizmet etmeye çalışıyoruz Ankara'da.
0: Ne yapıyorsun?
1: Türk sanat müziği koro şefiyim.
2: Canım benim.
0: Ay ne güzel. Tam da adamını bağlamışız ha yayına.
1: Sen bekliyorum Doğancan. Yani ben Nalan'ı inanılmaz seviyorum ve 97'de okula girdiğimde servisle gidiyordum. Ve serviste sürekli usul usul albümünü dinliyorduk yani.
0: Tam da o yıl çıkmıştı zaten ya, 97'de.
1: Evet. Aynen. Yani konservatuara giderken bir konservatuar mezunu çok sevdiğiniz bir insan dinleyerek gidiyorduk.
0: Peki var mı bir sorun ya da söylemek istediğin bir şey var mı hazır yakalamışken?
1: Yani söylemek istediğim bir şey hani kendisini daha çok radyolarda ve ekranlarda görmek istiyoruz açıkçası. Çünkü ben gerçekten 90'lı yılların pop müziğine aşık bir insanım. O yıllardaki insanları daha çok görmek istiyoruz. Nalan'ı ekstra yani hani çok seviyorum. Nalan diyorum kusura bakmayın.
2: Dede tabii Nalan'ım ben. Canım benim. Tatlım.
1: Yani sizi inanılmaz seviyoruz. Şarkılarınızı radyoda denk geldiğimde her seferinde eşlik ediyorum severek. İyi ki varsınız.
2: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. Yalnız benim okulum beni çok tutuyor sağ olsun. Benim çocuklarım hepsi tabii.
0: Şey gibi oluyor değil mi bir yerden sonra? Memleketli gibi oluyor aynı
2: okulum. Memleketli gibi tabii.
0: Hemşerim gibi
2: ben
0: oluyor.
2: Ben okulumu çok tutuyorum. Okulum beni çok tutuyor
1: yani,
2: sağ olsun.
1: Yani
2: şu
1: an hiç mütevazi davranmayalım. Konservatuar adına bizim okulumuz gerçekten bir hani ekoldür.
0: Evet. Yok kız bir şey demedim zaten.
1: Tamam. Olmaktan gurur duyuyorum
0: her zaman. Maşallah daim olsun. Sağ ol Canan, mutlu olduk biz aradığın için.
1: Ankara'da senin de bir etkinliğine gelmiştim. Kuzu Efekt'teki bir etkinliğine ama tabii tanışmamıştık.
0: İnşallah kısmet bugüneymiş. Umarım evet, daha yeni geldim. Daha valizimi açmadım Ankara'dan. Dur biraz zaman geçsin. Peki görüşmek üzere.
2: Canan yaparız. Görüşürüz. Sen de başarılar sana da canım.
0: Sağ olasın. Şimdi böyle üst üste birkaç telefon tamam, alalım. Bence alalım. Onlar için dinleyicilerimiz için de güzel bir anı oluyor çünkü bugünkü bu sohbet. Alo.
3: Alo.
0: Hayda.
3: Alo.
0: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın Doğancan?
0: Ay neydi senin adın?
3: Eda.
0: Benim çok daimi dinleyicim. Ara ara yayına bağlanıyor. Eda'nın ses bir sabah uyanıyor sesi böyle oluyor. Öyle bir hikayesi var. Ses nodül değildi. Ne olmuştu Eda sana?
2: Larenjit sigili gibi ama ben de oldum şimdi. Benim de öyle. Ama benim
0: yok,
2: daha
0: onun kalıcı.
2: Benim iki gün öyleydi. Aynı
3: benim
2: öyle çıkıyordu.
3: Seslerim kapanmıyor.
2: Seslerin kapanmıyor. Perç mi?
3: Hayır yok perç değil. Yani refriye bağlı dediler.
2: Yaktın.
3: Kaldı öyle.
2: Ay yandı.
0: Evet öyle bir durumu var. Ben de buna inat Eda'ya yayında şarkı okutmuştum hatta bir kere.
2: Ah yavrum.
0: Ne yapalım? Eda'cığım. Geçmiş canım. Olsun. Evet hoş geldin Eda.
3: Hoş bulduk. Bugün benim doğum günüm.
2: Mutlu yıllar.
0: Ne güzel. Doğum günü kutlu olsun. Nalan burada var mıdır?
3: 46 yaşına girdim.
0: Güzel. Maşallah.
2: Ne güzel en güzel yaştasın.
0: Evet. Genç kızlığın kutlu olsun Eda.
2: Ya bir şey diyeceğim. Yaş ilerledikçe ama müthiş bir şeye ulaşmaya başlıyorsun. Yani evet yaşım ilerliyor diye bir şey yapıyorsun. Telaşa kapılıyorsun. Fakat müthiş bir bilince kavuşmaya başlıyorsun. Yani bu bilinci istiyorum mesela. Yaşlanmadan bu bilinci istiyorum.
0: Evet değil mi? Ama işte tecrübeyle sabit. Keşke öyle olsa.
2: Yaşlanma kısmı kötü oluyor.
0: Evet o biraz tatsız. Eda var mı Nalan'a sormak istediğin?
3: Ben Nalan'ı çok seviyorum. Yani bizim zamanımızın şarkıcısı o zaman Nalan.
2: Canım.
3: O yüzden çok isteyerek bağlandım.
0: Sağ olasın. Bizi de çok mutlu ettin.
2: Eda'cığım şifa diliyorum. Bir sabah gittiği gibi bir sabah geri gelsin inşallah sesin.
0: İnşallah.
3: İnşallah. Ben alıştım. Ben mutluyum böyle ama.
2: Olsun gelsin öyle de mutlu ol böyle de mutlu ol.
0: Öyle diyeceğim ne diyeceğim Eda'cığım öpüyorum seni
2: hadi,
0: de çok.
2: Görüşürüz.
3: Günaydın
0: hoşçakalın. Görüşürüz hoşçakal. Valla çok fazla telefon var mesaj var. Doğancan, hani sevdiğini yanındayken özlersin ya, program bitecek diye çok üzülüyorum. Lütfen bir daha gelsin Nalan Hanım diye mesajlar gelmiş.
2: Ya ben kaçıncı konuğum hayatında sabah programda?
0: Yani 21 senede işte belki 20 tane konu kaldıysam.
2: Aa, o kadar az yani.
0: Evet, çünkü yani şey, şimdi...
2: Düşünsene, bütün bir sene program yapıyorsun ve... Kaç tane iş günü bitmiş oluyor SGK'da olsan?
0: Tabii. Çok çok az.
2: Kaç
0: yani...
2: iş günü bitmiş ama sen 20 tane konu kalmışsın
0: ama
2: ben.
0: Ama yani kim gelir ki sabahın köründe yani. Nalan Hanım? Gelenler var tabii başımla, sağ olsunlar. Ama dediğim gibi zaten program olarak da öyle bir program yapmadım.
2: Öteki
0: yapmadım
2: dünya
0: için.
2: Uyuyor demiştim zaten sana.
0: Evet. Ya reklama gitmeden bir telefon daha sıkıştıralım istiyorum. Hadi ben hemen araya.
4: Günaydın.
0: Radyoyu kapatalım.
4: Kapattım Doğanca.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Ben Batuhan, Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin. Benim bu arada şey kalıp kiminle mi görüşüyorum diye açıyorum telefonları da.
2: Biliyorum, anladım.
0: Nalan Hanım bir böyle garip baktı, yanlış
2: yok,
0: söyledim.
2: Yok hiç onunla.
0: Bilerek yapıyorum.
2: Çok kınadım.
0: Batuhan, nereden arıyorsun?
4: Ankara'dan arıyorum Doğancan.
0: Güzel. Bugün başkent günü. Nedir acaba Nalan'a sormak ya da söylemek istediğin?
4: Nalan Hanım benim çocukluk aşkım Doğancan. Ben 92 doğumluyum. Seninle eşitim.
0: Hayda.
4: Yani Nalan...
2: Ay bebeğim canım.
0: Kurban oldum
2: ama
0: seni
2: sen
0: benim.
2: Ama sen de şimdi Nalan deyip Seden Gürel diye geçiş yaptın. Hani çocukluk aşkından beni aldatmışsın Seden'le.
0: Evet Batuhan.
2: Aldatıldım.
4: Onu çok seviyorum ama medya önünden neden bu kadar uzun süre uzak durdu? Merak
2: medya
4: ediyorum.
2: Önünden neden bu kadar uzun süre uzak durdum? Medyatik olmadığım için olabilir mi?
4: Hayır.
0: Ne? Sen biliyorsun herhalde bizim haberimizi.
4: Hayır, medyatik olduğunu biliyorum yani. Aslında
2: ha, medyatik biriyim aslında.
0: Ha, bunu neden? Evet. Aslında az önce konuştuk, belki kaçırmış olabilirsin. Tercih etmiyor evet. Yani.
2: Yani şarkılı türkülü program bile yaptım yani. Benim başka evet. Bir işim yok ki, başka nasıl olabilirim medyada yani. Zaten çok sivri insanlar da muhakkak beni tehdit etmiştir, firmasına geçeyim geçmeyeyim. onlar da program yapıyordur, o programlara katılamıyorumdur. Yani. Için...
4: Sizi çok seviyorum.
2: Teşekkür ederim.
4: Gerçekten sizinle konuştuğum için de şu an çok mutluyum.
2: Sağ ol, ben de çok mutluyum, sağ ol.
0: En sevdiğin Nalan şarkısı hangisi?
4: Of aman.
2: Of aman of.
0: Hadi bakalım.
2: Aysel Gürel'e rahmetle onun sözleri.
0: Onun imzası. Evet. O zaman reklamdan sonra da çalalım. Of aman dinleyelim.
2: Hadi çalalım.
0: Peki. Hadi Batuhan, görüşürüz.
4: Hoşça kal. Görüşürüz Doğancan.
0: Sağ ol. Peki. Minik bir ara, sonra veda etmek tamam, için burada dedim. Olacağız. Tamam. Az sonra buradayız.
2: Her şey bitmiştir artık.
5: Bir reklam. Ama dememek için elmas sigorta. Bir reklam.
6: Bir reklam.
7: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam. 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Canım canım. Teşekkür ederim.
1: Valla esas ben çok teşekkür ederim. Benim için unutulmaz güzel bir gün oldu. Sevgili Nalan'la bugün yayını yapmak, beraber yayın yapmak benim için de özeldi. Bence dinleyenler için de çok keyifliydi.
0: Ya bir çocuğum olsaydı kesin Doğan Can'ı doğurmuş olurdum ya. Yani gerçekten.
1: Ay ne mutlu vallahi. Canım teşekkür benim. Ederim. Ama o kadar da değil yani.
0: Siz o kadar canın o yaşı yemeği... küçük senin benden sus bakayım.
1: Dur bu arada.
0: Bundan seni manevi evladım olarak alıyorum.
1: Allah razı olsun. Hayır demem. Teşekkür ederim. Bodrum'da evimiz de olmuş olur. Şimdi bu veda etmeden önce şeyi de ben çok merak ediyorum. Zamanında o kadar çok tutmuş milyonlar dinlenmiş şarkılar var ki 2000 öncesinden. Evet. Şimdi artık hepimiz kaset ve CD devri de bittiği evet. için basılmıyor. Hepimiz dijital platformları evet. kullanıyoruz. Orada o albümlerin de çıkış hikayeleriyle alakalı sıkıntılar da yaşandığı için zamanda evet, evet. bunların hakları ne oldu?
0: Hakları işte bütün sanatçılar dava açtı. Hepsi kazanıyor. Ben de kazandım.
1: Öyle mi?
0: Evet bir sürü şarkımı geri 2000 öncesi.
1: Peki 2000'den önce çıkan o tutmuş bütün o büyük şarkıların hakları sizde değil miydi daha öncesinde? Devredilmişti öyle mi?
0: Dijital mecra izni yoktu. İzinsiz kullanıyorlardı dijital mecrada firmalar.
1: Anladım.
0: İzin almak kolay. Yeniden anlaşacaklar. Yeniden bir şeyler ödeyecekler. Ama onu seçmediler.
1: Yani icracısı olan kişi 5 kuruş kazanmazken.
0: Besteci bunun... söz yazarı aynı zamanda. Evet. Evet. Yani şey beste söz olarak zaten şeyden alıyorduk. Adını söyleyin.
1: Yanlış söylemeyeceği söyleme. Mesam'dan, MÜYAP'tan
0: evet,
1: falan.
0: Mior.
1: Mior.
0: Aha. Ama dijitali almıyorduk. Hı-hı. Dijital şeyi almadığımız için. Dijital de eklendi hayatımıza. 20 yıldan doğru. fazladır dijital var.
1: Dava açtınız kazandınız.
0: Evet evet ben Ajda Pekkan da kazandı. Yani hepimizin davası bir aynı avukatlar yönetiyor zaten.
1: Ama işin uzmanı da olmak gerekiyor. Evet. İyi süpermiş sevindik.
0: Evet bir tanesi sahte belgeyle çaktı ama o sahte belgeyi de yeneceğiz. Evet.
1: Beklemede kalsın o kişi o zaman. O beklesin. Kendini biliyor.
0: O kendini bilir.
1: Bu ara kendini çok biliyor hatta. Evet sevgili dinleyicilerim vallahi şaka baka saat 10 oldu artık veda vakti. Şarkıda da söylediği gibi sevgili Nalan'ın her şey bitmiştir artık. Çok teşekkür şey ediyorum. Bitti. İyi ki geldiniz. Var mı dinleyenlere son söylemek istediğiniz bir şey?
0: Teşekkür ederim benimle kalsınlar ben de onlarlayım her daim. Ama Doğan Can seni yiyeceğim.
1: Ay arkadaşlar bugün benden mutlusu yok. Haberiniz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Minik bir aranın hemen ardından yine sürpriz bir Nalan şarkısıyla da haberlere gitmiş olacağız. Ben de veda etmiş olayım. Yarın tamam. sabah yeniden buradayız.
0: Çok teşekkür ederim her şey için. Hepinizi öpüyorum.
1: Görüşmek üzere ve minik aranın ardından bakalım hangi Nalan şarkısıyla veda ediyoruz. Şimdilik Alasmağlı'dık.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Reklam. Doğan Canlı yayında devam ediyor.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: 654321 saat 10. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
4: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: Pronto Tur hava durumunu sunar.
6: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
3: Pronto Tur'la turla.
5: Pronto Tur hava durumunu sundu.
6: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor, Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İlay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Sana kıyamam.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Reklam.
3: Pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık. 31

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
3: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.

0: Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Reklam.
2: İz bırakamayanların adresi Jolly Joker. Yaşar, kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle. 16 Ekim Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Tamworld sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
3: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Reklam.
1: Tiz bırakananların adresi Jolly Joker. Şarkıları ve sahne performansıyla hepimizi hayran bırakan Demet Akalın 16 Ekim Cuma akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: 654321 saat 16. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
3: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
4: Pronto Tur hava durumunu sunar.
5: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
2: Pronto Tur'la Tur'la.
4: Pronto Tur hava durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
4: Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yayında. Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Yaşar, kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 16 Ekim Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Tomorrowland sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
2: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.

0: Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: 654321 saat 18. Siz bunu dinlerken bir kişi daha Sompo sigortalı oldu.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: An itibariyle dünya üzerinde zannetmiyorum ki benden daha mutlu bir insan ya. Olsun. Nalan Süper FM'de. Ay hoş geldiniz.
2: Ben geldim.
1: Hoş geldiniz. O kadar mutluyum, o kadar heyecanlıyım
2: nedir,
1: ki.
2: Nedir bu Doğan Can çılgınlığı bende şahsen? O kadar uzun süre arzu ettim ki hani gelebileyim programa. Bodrum'dayım ya.
1: Evet, orada yaşıyorsunuz.
2: Sesim için de özür dilerim. Tabii İstanbul'a gelen şifayı kapıyor. Ben
1: gayet
2: de kaptım.
1: İyi geliyor. Yayında çok güzel geliyor. Evet. Biz öncelikle dinleyicilerimle beraber böyle bir organizasyon yapıp sizi taciz ettik. Özür dileriz.
2: Ne güzel yaptınız. Hayatımın en güzel tacizi.
1: Bilmeyenler bir gün yine tabii ki Nalan şarkısı çalarken ay keşke konuk gelse, ne güzel olur, sohbet ederiz. Uzunca zamandır da hani böyle dolu dolu, sizin de zannediyorum artık böyle hani o alanlar da kalmadığı için değil mi, evet, medyada evet, öyle evet, programlar. Evet. Ne iyi olur Nalan'ı özlemedik mi falan derken hadi yazın bakalım dedim herkese. Binlerce mesaj gitti size
2: ya
1: galiba.
2: Ya hayatımın en tatlı anlarından biri oldu benim için de, çok teşekkür ederim.
1: Biraz da mecbur kaldınız o mesajlardan sonra değil mi?
2: Şimdi mecbur kalmaktan ziyade ben daha evvel planlıyordum. Doğan Can'la hani böyle bir program olsa keşke, sabah kalkabilsem. Daha evvel konuşmuştuk, hatırlıyor
1: evet,
2: musun?
1: Evet evet, çok uzun ben zaman önce.
2: Aramıştım galiba. Mesaj mı atmıştım?
1: Bir yazışmıştık.
2: Yazışmıştık
1: evet,
2: sabah.
1: Biz çok uzun yıllardır takipleşiyoruz. Evet, birbirimize evet. Tatlı tatlı bir durum olduğu zaman yazıyoruz evet. Ama hiç yüz yüze gelememiştik.
2: Evladım olsa bu kadar severim.
1: Vallahi iyi ki geldiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu yoğunluğun arasında. Bugün sohbet edeceğiz. Bu programın amacı hani bir yerden bir malzeme çıkarmak, bir magazinin peşinde koşmak falan değil. Sevdiğimiz insanlarla buluşmak. Kaldı ki ben normalde konuk ağırlamıyorum. Benim programımda evet. Hep dinleyicilerimle yürüttüğüm bir muhabbet var.
2: Aşkım zaten konuk ağırlanabilecek bir saat değil. Bizimkiler öyle o saatte.
1: Doğru, siz genelde yatıyorsunuz.
2: Uykuda.
1: Güzel denk getirdik biz
2: evet,
1: bugün.
2: Çok.
1: Evet, evet. O yüzden hani sevdiğimiz insanlarla burada sohbet edebilmek hem benim için hem de dinleyicilerim için de çok keyifli oluyor. Nasıl gidiyor hayat? Önce öyle bir dümdüz sohbete başlayalım. Her şey
2: hayatımın
1: yolunda mı?
2: Hayatımın en güzel zaman dilimi
1: öyle
2: şu
1: mi?
2: Anda. Evet.
1: Özel bir nedeni var mı?
2: Her şey istediğim gibi.
1: Çünkü daha sakin ve huzurlu bir dönem anlamında
2: evet,
1: mı?
2: Evet, bir de yalnızlığı öğrendim. Ben mesela hayatım boyunca hiç yalnız kalmadım. Bodrum'a taşınınca bir de yalnızlığı öğrendim. Yalnız kalabilmeyi.
1: Kaç sene oldu? 6-7 sene oldu galiba.
2: Yok, çok oldu. 10 sene.
1: Öyle mi?
2: Tabii tabii. Aa. 2016'da taşındım ben. İlk başta evi kapamamıştım İstanbul'da. Hı hı. Sonra baktım açık kalıyor. Hiçbir şey, giden yok eve.
1: Burada da rahatım Bodrum'da. Keyfim
2: rahatım
1: yerinde.
2: Ben artık gitmem dedim. Burayı da kapadım. Artık oradayım. Minnacık bir evim var ama yani huzur oradaymış yani.
1: Bodrum genelde
2: küçülmekte.
1: Böyle hani yaz aylarındaki o curcunasından dolayı belki çok tercih eden insan var ama sizin zannediyorum o sezon sonrası sakinlik sizi mutlu
2: evet,
1: ediyor değil mi?
2: Evet, sıkıntı 3 ay. Ben de sıkıntı diyorum.
1: Ama onu arayan insan için öyle tabii.
2: Yol kilit çünkü.
1: Evet, daracık, adım atılmıyor
2: evet,
1: oradan oraya.
2: Yazın yol istediğin yere rahat gidemiyorsun ama.
1: Çok radikal bir karar değil mi? Bir de yani yaptığınız iş neticesiyle çok hareketli bir dönem sonrasında böyle net bir keskin sakinlik insanın da psikolojisine iyi gelir mi bilemedim.
2: Ben zaten psikolojim bozulduğu için gittim.
1: He.
2: Yani olmuyordu yani. Hava ağır geliyordu artık, İstanbul'un havası. Ya iş yaptığım yerde huzurlu hissedemiyorum kendim. Ben onu anladım sonunda.
1: İstanbul'da o var değil mi?
2: Evet.
1: Herkesin bir mutlaka acelesi var. Varacağı evet. Yerde önemli bir şey olmasa evet. Da herkesin bir koşturması
2: evet.
1: Var.
2: Mesela geçen senelerde bir baktım Bodrum, bütün İstanbul iş Bodrum'a yığılmaya başladı.
1: Doğru.
2: O zaman da Bodrum'dan kaçtım İstanbul'a.
1: Hayda.
2: Evet.
1: Siz başımı ağrıtmasınlar diyorsunuz yani. Özellikle.
2: Hayır, iş şeyi olmasın yani, o bir huzursuzluk veriyor bana.
1: Niye acaba?
2: Bilmiyorum, doktor da çözemez.
1: İyi olursunuz inşallah o zaman.
2: Allah şifamı versin.
1: Söylüyor muyuz onu?
2: Tabii tabii. Hiç.
1: 32. senemiz.
2: Tabii Kasım 15'te de 53 yaşıma basıyorum.
1: Maşallah ama gayet de fitiz, gayet de.
2: Teşekkür
1: ederim. Rica
2: ederim.
1: Az
2: evvel fotoğraf çektirirken dedim ki ya fotoğraftakiyle aynı mıyım? Bu nasıl fotoğraf?
1: Işık yukarıdan vuruyor diye
2: evet,
1: öyleydi.
2: Ama ben zaten bir güneştim. Niye öyle ışık vurunca ancak aydınlandım?
1: İşte yani ve bugün aslında bu bahsettiğimiz 32 yılda canınızı sıkmak gibi olmasın. Ben henüz 2 yaşındayken siz
2: yavrum,
1: bu işe başlamışsınız.
2: Aşkım. Ya size çok merhamet duyuyorum. Bana ne oluyor bilmiyorum. Herhalde bu da bu yaşımın yeni şeyi yani. Limitim 30. He. Öyle bir çocuğum diye seviyorum yani. Çocuğum, çocuğum,
1: o bende
2: çocuğum.
1: De oluyor bazen. Artık ben de 34 yaşında olduğum için ister istemez.
2: Az evvel Doğancan harika bir şey yaptı.
1: Asya değil mi?
2: Asya mı?
1: Asyacığım dinliyorsundur şimdi kesin. Öpüyorum seni çok.
2: Ya harika bir şey yaptı. İzin istedim tabii
1: ya
2: ki.
1: Ya estağfurullah. Ben çok mutlu oldum. Zaten biz
2: büyük bir hayranı. Evet. Operacı Minnak'ın büyük hayranı. Ya bak görüyor musun? Operacı hayranların var.
1: Ya biz de birileriyiz Nalan Hanım. Biz de boş kola şişesi değiliz yani.
2: Hayır hayır hep böyle. Bana öyle yapıyorlar. Bak o Devlet Operası balet seni çok beğeniyormuş. Allah Allah. Tamam ne güzel. Ama balet.
1: Ben öyle boş adam değil ha. Bir şey var siz onu bilirsiniz. Küçük yaşta aldım sazı. Nasıl hissettiriyor bu duygu? Yani yıllar önce yapılan şarkıların bugün hala dün çıkmış gibi aynı heyecanla dinlenmesi.
2: Ya mesela sen yani bir anda bir bakıyorum büyüttüğüm diyeyim anne gibi olmasa da benimle bir nesil büyüdü, birçok nesil büyüdü.
1: Doğru.
2: Hoşuma gidiyor, gözüm doluyor, duygulanıyorum. Bir de yaşlılık geldi üstüne.
1: Öyle
2: daha
1: demeyin
2: çok gözüm
1: ama ne
2: minnet.
1: Artık o yaş skalası değişti zaten.
2: Dalga geçiyorum.
1: Eski
2: canım
1: gibi şimdi. Değil, evet.
2: Diyorum ya biraz yaş ilerledikçe böyle bir ağlak oluyorsun. Duygulanıyorum tabii, çok hoşuma gidiyor. Mesela yeniden patlıyor.
1: Evet.
2: Mesela ölür müsün öldürür müsün şarkısı. Benim hayatım boyunca bu kadar patlayacağını düşündüğüm bir şarkı değil de okurken bile hani ben bunu okumalı mıyım? Hani bir konservatuar şeyim var ya, okulumla devam ediyor. Okuduklarımdan sorumluyum. Hocalar, iki hocam yüzüme tükürdü mesela.
1: Gerçekten mi?
2: Tüm yaptı yani bana.
1: Orada aldığınız eğitimle çok tezat,
2: evet,
1: bir tezat tarz
2: iş yaptım diye. Çünkü böyle bir tarz da yok ya. Bu tarzın da yaratıcısı Garamafyan.
1: Evet.
2: Bu tarz nedir yani? Ne söyledin oldular yani? Ama şimdi şeyini çektim tabii, sırtlandım. Ağırlığını ben sırtlandım. Hı-hı. Şimdi artık herkes benim tarzımda.
1: Gerçek ama o kapıyı açtınız.
2: Evet açtım.
1: Böyle bir uslup tarz yoktu.
2: Evet.
1: Yani siz pop müzik soundunun üzerine
2: Alaturka.
1: Türk müziği, evet, uslubuyla şarkı söyleyen ilk isim.
2: Evet evet.
1: Diyebiliriz
2: ama
1: yani.
2: Ama arabesk değil. Alaturka söyleyen.
1: Türk müziği tabii,
2: evet,
1: ki zaten. Hı-hı. Onun ayrımını müzik bilenler yapabiliyordur zaten,
2: evet,
1: bence.
2: Evet ama herkes artık müzik biliyor. Her şeyi çok biliyor ya. Yok arabesk.
1: Ha, tabii tabii. Pop arabesk diyorlar bir de.
2: Bu fantazi. Bir de öyle diyorlar.
1: Böyle bir uslup da olunca da galiba müzik tarzı olarak bir kategoriye oturtmakta da mı zorlanıyor insanlar acaba?
2: Pop arabesk ayrı. Pop fantazi zaten, onu hiç anlayamıyorum fantazi.
1: Öyle bir tarz zaten yok.
2: Fantazi Türk müziğinde bir tür yani, fantazi sözlerle daha çok işte bir pembe incisin sen filan, böyle sevgili
1: ayıp şeylere o. Ama tarz
2: benzeten
1: değildir.
2: Var tarz tabii, bir aha, biçimi var, bir aha, biçimi var ama ne o biçimde ne o sözlerde, onun için fantazi olamıyor.
0: Bu sabah Doğan Can.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Bizim aşk böceği Ebru'muz vardı.
1: Siz biliyor musunuz ben onun elinde yetiştim?
0: Tabii ki biliyorum. Evet, biliyorum. Evet.
1: Ben onun asistanıydım.
0: Ben hatta asistanı diye tanıyorum sanıyorum daha önce de salça oluyorum devamlı.
1: Evet, selam var bu arada. Konuştuk, selam var.
0: Aleyküm selam. Onun eşiyle boşanma aşamasında onların fazla içli dışlı olmuşum meseleleriyle onlara bile şarkı yaptım ben ya.
2: Öyle mi?
0: Tabii.
2: İnanmıyorum Ebru'ya hangi? Tabii. Biliyor muyuz? Söyleyebiliyor
0: Şimdi
2: muyuz?
0: Şimdi adını unuttum bir anda sınava çalışmadan geldiğim
2: Neydi
0: için.
2: Neydi acaba? Çünkü ay. Yani ben 13 yaşından
0: Sonuçta
2: itibaren.
0: Sonuçta bir bedene sığamadık ki uslansan da fark etmez.
2: Ebru için uygun bir
0: ne
2: eser.
0: Ne ben senden iyi ne sen benden sonuçta bir bedene sığamadık.
2: Aha, bu kafayla dinleyeceğim evet, bir dahakini. Evet. Peki bizi bu dağıtan yaralandığımın böyle ayaküstü çıkma hikayesi aslında süreç
0: çok
2: içinde dolduğunuz, duyduğunuz
0: evet.
2: hikayelerde
0: Özellikle
2: etkiliyor.
0: Özellikle de bana ilk albümümü yapan firma iki tane üst üste yaptığım şey albümden sonra batacak bitireceğiz onu falan böyle şeyi vardı üstümde.
2: Hı hı. Kötü olaylar yaşadınız.
0: Dün de işte bir programa katıldım onu orada anlattım. Nalan iman gücü oldu biraz yani böyle. Allah'ım sana sığındım sen bunlarla sen savaş diye. Sana teslimim diye. O albümü yaptım yani. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönemde yaptığım albüm yani o benim. İşte bir, iki şarkıyı yapmışım, iki albümü yapmışım, mahkemelik olmuşuz. Ve o albüm hazırlanıyor. Başka İstanbul Plak'tan bu albüm hazırlanıyor. Yani sıkıntıyla yaptım. Metin Özökün'ün stüdyosunda Seden'le şey geldi, Eda geldi hı hı. stüdyoya. Hı hı. Onlara ben bir merhaba diyeyim hayatım dedi. Sen çalış Nalan dedi. Ben bir merhaba dedim sonra stüdyonun içinde yalnızım. Kayıt aletim de elimde. Yeni albümü yapıyoruz. Birdenbire yaralandım, karalandım. Çıktı. Ertesi günde A'sı çıktı. A, B.
2: Yani o merhaba olmasaydı yaralandım olmayacaktı belki.
0: O an olmasaydı öyle bir şey ya zaten inanıyorum sanki bilgi var da birilerine akıyor bilgi.
2: Doğru ben buna katılıyorum evet. Çünkü mesela bu dinlediğimiz şarkılardaki sözleri biz bilmiyor muyuz? Hepimizin lügatında olan şeyler değil mi? Evet ama bunu bir araya getirmek, o duyguyu o şekilde ifade edebilmek ya da o besteyle buluşturabilmek bu işte ayrı bir kabiliyet işi.
0: Ama işte bestesi sözü ve müziğiyle beraber gelmesi sanki bilgi bir yerde ben aynı frekansta buluştum o ben bir anda yaralandım
2: İyi
0: diye
2: ki.
0: Söylemeye başladım.
2: İyi ki. Biraz evet. böyle şeye gidelim istiyorum bu hikayenin başına. Bugün madem sohbet edeceğiz dedim. Aslında bu konservatuar hikayesi başlamadan önce sizin böyle çocukluk hayal yani böyle doktor olmak gibi bir
0: evet,
2: şey okudum
0: evet.
2: doğru mu?
0: Evet evet hep öyle diyordum. Ne olacaksın çocuğum? Doktor olacağım.
2: Ne ama
0: olacaksın doktor? Hep öyle doktor.
2: Müzik kariyerinin başlangıcı daha böyle tabii ki albümler çıkmadan önce bir konservatuar geçmişimiz var.
0: İlk önce TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu var.
2: Ha, doğru doğru.
0: Ondan sonra ortaokulda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Bir de biz İTÜ'lü ortaokul ve lise okuduk yani.
2: Tabii. Ne kadar güzel. Yani o üniversite dönemi değil sadece.
0: Üniversitelilerle okuduk bir de yani. Küçücük çocuklar ne bu ya diyorlardı çocuğu bizi görünce işletme fakültesi veya. Biz nereye geldik burası neresi biz üniversiteye gitmiyor muyuz?
2: Ve şey enstrümanınız da vardı kanun.
0: Tabii zaten küçüklerde ortaokul lise 1'di. Mecbur kanun işte enstrüman çalıyordun çalgı eğitimi bölümüydü. Fakat bütün kültür derslerini de orada yani böyle yarı zamanlı olmuş bir ara öyle değildi yani. Biz tam zamanlı. Din, kültür ve ahlak derslerine kadar diyeyim yani hepsini gördük.
2: O esnada aynı zamanda müzik de tabii ki işleyince sonra o yaş biraz ilerliyor dediğim işte 18'ler falan sahneler başlıyor
0: evet,
2: değil mi bir yandan?
0: Evet. Okulu dondurdum. Artık bir eve bir katkı lazımdı gitmiyordu mevcut sistemle çalışmamız lazımdı. Bir donduralım bir ayaklanalım şöyle bir para akışı normale dönsün. Ben tekrar okula dönerim diye düşündüm. Fakat o esnada işte regatada çalışmaya başladım ablamla beraber. Ablam da konservatuarlı bizim okuldan.
2: Evet o şey ama zaten değil mi? Albümün...
0: Ne olur bak bana.
2: Evet doğru doğru biliyorum. Ama zaten o albüm çıkana kadarki sahne süreci çok öyle aman aman uzun değil galiba. Albüm de çok hızlı bir şekilde gelişiyor.
0: Çok hızlı her şey çok hızlı. Daha oraya girdim bir senemi doldurmadan albüm yapıp.
2: Yani. Oraya Zeynep Talu geliyor. Sonra evet, sizi evet. O hikaye biraz detaylı da yani işin özeti o. Zeynep evet. Talu geliyor dinliyor. Bu kızın sesi çok güzelmişti. Hatta
0: yok
2: orada...
0: Altın Pınar aslında. O gün oraya gelecekler bir albüm varmış solist aranıyormuş. Heh. Bütün regataya haber veriyorlar. Bana da gel diyorlar. Altın abi diyor ki gel kız. Öyle konuşurdu bir de Allah rahmet eylesin. Gelemem derdim. Yani gelmem
2: ne münasebet
0: dedim.
2: Ben niye kendimi beğendirmeye gideceğim
0: ya
2: gibi.
0: Yani
2: çünkü
0: ben çalışıyorum

0: girdi.
1: Ben burada çalışıyorum. Hmm. Hmm. Ne o müsamereye katılacağım saçmalığa. Hmm. Herkes de gitmiş katılmış yani. Katılmadım. Ama ne olduysa.
2: Sonra haber geldi. Ya burada bir kız var aslında onu da dinleyin diye.
1: Oradan bir sonuç alamamışlar. Alamayınca demiş ki Altın abi gelmiyor inatçı girin de bir dinleyin demiş. İnatçıyı dinlediler işte.
2: Ve iyi ki de dinlemişler. O günden sonra hayatın seyri daha da farklı bir yere gitti. Onu konuşuyorduk. Aslında o 90'lı yıllarda bu işleri yapabilmek mucizeye yakın bir şey. Yani şimdi mesela herkes kendi mecrası, evde bile oturduğun yerden belki ünlü olabiliyorsun. O tabii evet. Ün dediğimiz şey tanınmaksa.
1: Evet. Çok kolay şu anda.
2: Evet ama işte o dönemde o şöhreti yakalayabilmek, böyle başarılı işler yapabilmek kolay değil. Bizim o izlediğimiz, gördüğümüz filmlerden hani un kapanında yatanlar, kalkanlar, onlar bunlar o dönemlerden bahsediyoruz
1: tabii,
2: yani.
1: Tabii.
2: 90 yılların başında yani kasetin olduğu dönemlerde. Tabii. Milyonlarca satış yapabilmek de gerçekten herkese nasip olmadı.
1: Evet maşallah yani ya yazı işte.
2: Değil
1: mi? Ancancım yani yazı bu yani. Ne kaderinde ne varsa yaşıyorsun. Ben çok kaderci biriyim yani teslim ol teslim ol var ya ben tam teslim olmanın vücut bulmuş haliyim. Ben hep teslimim Allah'a. Yani ben mesela ben yok diyorum bana ters geliyor benim çalıştığım bir yer var diyorum ayıp. Orayı bırakıp izin alıp gelemem zaten diyorum. Halbuki Hasan abi de diyor ki git kızım. Git kızım git diyor.
2: Ama orada da demek ki bence kadersel bir şey var.
1: Ama
2: demek
1: ben
2: ki
1: gitmem diyorum bak dönüp dolaşıp pıt.
2: Ya yani istediğini yap bazen derler ya ne yaparsan yap önüne geçemiyorsun evet. Diye. Hakikaten öyle.
1: Öyle ve hayatımda o kadar fazla ki bunlar.
2: Ya. Yeah.
1: Yani yok deyip de tıt gelip gene beni bulması.
2: Maşallah ne güzel.
1: Maşallah ve yani teslim olunca her şey yoluna giriyor. Ben öyle hissediyorum.
2: Bilmeyenler için şimdi Nalan deyince of aman Nalan takısının gelme sebebi aslında ilk albümün kapağının üzerinde kocaman bir Nalan yazısının ortasında of aman albüm adı olduğu için orada o görünüyor.
1: Dolayısıyla ama pek de masum değil Doğancan yani aslında planlanmış bir şey olmuş.
2: Öyle mi?
1: Tabii Garo'yla menajerim o zaman konuşmuş bana şaka yolladı dediler ki sana of aman Nalan diyeceğiz ben de şaka yapıyorsunuz asla kabul etmem dedim.
2: Hı hı.
1: Ama albümün adı of aman olacak dediler. İyi tamam dedim. Sonra şeye gittik. Çekime ilk bir hafta albüm çıkacak.
2: Hı-hı.
1: Aynı haftadan önce herhalde pazartesi albüm çıkacaktı. Öyle bir şeydi. Pazartesi miydi neydi? Ben pazar günü önceden Aslan Öncü'nün programına katıldım Star TV'de.
2: Hı-hı.
1: Orada of aman Nalan dediler benim için. O da öyle sundu. Ama o programda ne seyredilmiş bak düşün.
2: Hmm.
1: Of aman Nalan kaldım ben birdenbire.
2: Ama o zamanlar televizyon bir şeydi tabii, gerçekten. Milyonlarca insan tabii. izliyordu aynı anda.
1: Tek kanalın üstünde açılmış özel bir kanal tabii.
2: Doğru.
1: İnsanlar birden oraya kanalize oldu.
2: Şey gibi yani TRT'ye çıkan ertesi gün ünlüydü ya zamanında tabii. onun gibi. Evet. Yani masum olmama sebebi bir yandan da hani şeye konudan bağımsız. Ya o dönem öyle bir dönemmiş ki ben şimdi o albüm kapağına bakıyorum. Nalan Hanım vallahi şimdi daha gençsiniz ya. O
1: ya
2: makyaj,
1: şey
2: o saç.
1: Diyeceğim. Ben bunu anlatıyorum biliyor musun?
2: Gerçekten o kadar
1: Allah
2: ağır
1: rahmet
2: makyajlar
1: eylesin.
2: Yapılıyormuş ki.
1: Gülüz Mafya'nın dedi ki ben onu dedi şere benzetmenizi istiyorum dedi.
2: O yüzden böyle uçuş saçlar.
1: Erol Atar'a şere benzetti dersen ne yapabilir Erol Atar yani? Canım Erol Atar yani belli bir tarzda insanların şeyini çekiyordu zaten fotoğrafını çekiyordu.
2: Ama o dönemde buydu işte yani meşhur olan tarz olan.
1: Evet ama işte çok hayırsız bir şeydi hayırdan şer doğdu yani.
2: Doğru.
1: Şerden hayır doğdu.
2: Evet evet.
1: Yani şer ancak orada tuttu yani.
2: Ne niyet ne kısmet diyelim.
1: Evet. Biz.
3: Bu sabah Doğan

0: programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Şimdi artık mesajlara bakmazsam beni öldürecekler gibi hissediyorum. Çok fazla mesaj var çünkü. Kimler nerelerdeymiş bakalım. Ritimlere, sözlere bak. Vallahi ilk kelimesinden son kelimesine kadar anlam bütünlüğü. Nakarattan işte raks notasına çıkıyor. Pop şarkısında bunlar normal şeyler değil diye. Bak müzik dili yoruma getiriyor.
2: Tarkan şarkısı.
1: Değil mi? Ama bunun icrası da mesele işte. Oğuz yazmış selamlar. Gerçekten onu çok seviyoruz demiş Banu. Ben hızlı hızlı okuyacağım tamam, mesajları. Tamam. Siz araya girmek isterseniz buyurun. Evet, tahmin ettiğim uslupta mesajlar geliyor. Mesela Doğancan 98 yılında Ayvalık Sarımsaklı'da ailece çay içerken o zamanlar ne? Aa, Nalan da oradaydı. İster misiniz bir şarkı söyleyeyim size dedi. Çıktı bize şarkı söyledi, hepimizin gönlünü fethetti.
2: Otelde mi? Yok, şarkı söylememi istediler otelde.
1: Siz bunu 98 söyledim. Yılındaki bu hikayeyi hatırlıyor
2: 98
1: olamazsınız.
2: 98 değil zaten.
1: 98 yazmış.
2: Daha erken.
1: Öyle mi?
2: Tabii, o zaman gitmiştim daha erken. Arkadaşım oturuyordu benim o Sarımsaklı plajın olduğu yerde. Evleri vardı.
1: Tamam.
2: Oraya dedi ki Nalan dedi albüm de yeni çıkmış 95'te. Albüm de yeni çıkmış 95-96 olması
1: lazım. Siz bunu nasıl hatırlayabilirsiniz ya?
2: Yarım yamalak hatırlıyordum. Belki de bunamışımdır yani. Uyduruyorumdur.
1: Hayır çünkü oradaki insanlardan biri şu an dinliyor yazı. Bizi çok mutlu etmişti
2: tabii.
1: Diyor.
2: Şarkı söyler misin de ben otele geçtim. Birden bir izdiham oldu. Sarımsaklı plajı birbirine girdi.
1: Nalan gelmiş.
2: Evet, jandarma geldi. Kavga var sandık dedi. Bütün Sarımsaklı plajı üzerimde onları yollamadan gittiler.
1: Lise birinci sınıftaydım. Marmaris'te okul gezisi vardı. Otobüse bindim. Okulun bütün popüler çocukları bizden üst sınıflar. Basketbol kaptanı falan hepsi bana bakıyor. Neyse bunlar bana niye bakıyor falan diye ben şaşırırken meğerse beni Nalan zannetmişler. Ben de adım Canan bu arada. O günden beri bana of anam Canan derler.
2: Bak
1: bana.
2: Bak işte of anam. Zaten o kısmına kızıyordum. Of anana kızan yoktu zaten.
1: Öyle yazmış.
2: Of anam kısmı beni çok bozuyordu yani.
1: Nalan Hanım'a saygılar sevgiler. İyi ki gelmiş selamlar diye Bursa'dan Reyhan Hanım yazmış. Onu çok seviyoruz demiş Nuray Hanım selamlar. Doğancan Ankara'dan Pınar. Gerçekten o günlere geri döndüm Nalan'ın bu güzel şarkılarıyla. İyi ki var diye
2: çok
1: mesaj yollamış.
2: Hepinizi öptüm. Çok sağ olun. Emek harcayan herkese çok sevgiler.
1: İzmir sahnesine gitmiştim geçen sene. Enerjisine bayıldım. 90'lara gittim resmen Nalan'la beraber. Onu çok seviyoruz diye mesaj yollamış. Sevgili Gülcan, sana da selamlar. Valla okuyamadığım çok fazla mesaj var haliyle. Böyle ara ara bakacağım. Şey de ister misiniz? Böyle ya ben Nalan'a bir şey söylemek ya da sormak istiyorum diyenleri telefonla da ilerleyen dakikalarda alalım mı yayına?
2: Ben senin gibi yapacağım. Kapat.
1: Yani siz bilirsiniz bana fark etmez. Şey dermişim benim hoşuma gider. Günaydın. Radyoyu kapatalım.
3: Kapattım Doğancan.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Batuhan, Ankara'dan arıyorum.
1: Hoş geldin. Benim bu arada kalıp kiminle mi görüşüyorum diye açıyorum telefonları da.
2: Biliyorum, anladım.
1: Nalan Hanım bir böyle garip baktı, yanlış söyledim.
2: Yok hiç onunla.
1: Bilerek yapıyorum.
2: Çok kınadım.
1: Batuhan, nereden arıyorsun?
3: Ankara'dan arıyorum Doğancan.
1: Güzel. Bugün başkent günü. Nedir acaba Nalan'a sormak ya da söylemek istediğin?
3: Nalan Hanım benim çocukluk aşkım Doğancan. Ben 92 doğumluyum. Seninle eşitim. Hayda. Yani Nalan...
2: Ay bebeğim canım.
1: Kurban olurum seni benim.
2: Ama sen de şimdi Nalan deyip Seden Gürel diye geçiş yaptın. Hayır çocukluk aşkından beni aldatmışsın Seden'le.
1: Evet Batuhan.
2: Aldatıldım.
3: Onu çok seviyorum ama medya önünden neden bu kadar uzun süre uzak durdu?
2: Medya önünden neden bu kadar uzun süre uzak durdum? Medyatik olmadığım için olabilir mi?
3: Hayır.
1: Ne? Sen biliyorsun herhalde bizim haberimizi.
3: Hayır, medyatik olduğunu biliyorum yani. Aslında
2: medyatik biriyim aslında.
1: Ha, bunu neden? Evet. Aslında az önce konuştuk, belki kaçırmış olabilirsin. Tercih etmiyor yani.
2: Yani şarkılı türkülü program bile yaptım yani. Benim başka bir işim yok ki. Başka nasıl olabilirim medyada yani? Zaten çok sivri insanlar da muhakkak beni tehdit etmiştir firmasına geçeyim geçmeyeyim. onlar da program yapıyordur, o programlara katılamıyorumdur.
1: Hmm.
2: Yani onun için.
3: Sizi çok seviyorum
2: Teşekkür ederim.
3: Gerçekten sizinle konuştuğum için de şu an çok mutluyum.
2: Sağ ol. Ben de çok mutluyum. Sağ ol.
1: En sevdiğin Nalan şarkısı hangisi?
3: Of aman.
2: Of aman of.
1: Hadi bakalım.
2: Aysel Gürel'e rahmetle onun sözleri.
4: Onun imzası.
1: Peki hadi Batuhan görüşürüz.
3: Hoşça kal. Görüşürüz Doğancan.
1: Sağ ol peki.
2: Canım. Teşekkür ederim.
1: Valla esas ben çok teşekkür ederim. Benim için unutulmaz güzel bir gün oldu. Sevgili Nalan'la bugün yayını yapmak, beraber yayın yapmak benim için de özeldi. Bence dinleyenler için de çok keyifliydi.
2: Ya bir çocuğum olsaydı kesin Doğancan'ı doğurmuş olurdum ya. Yani gerçekten.
1: Ay ne mutlu valla teşekkür benim. Ederim. Ama o kadar da değil yani. Siz
2: o kadar canım o yaşı istemeyin. Küçük senin benden sus bakayım.
1: Dur bu arada.
2: Bundan seni manevi evladım olarak alıyorum.
1: Allah razı olsun. Hayır demem. Teşekkür ederim. Bodrum'da evimiz de olmuş olur. Şimdi bu veda etmeden önce şeyi de ben çok merak ediyorum. Zamanında o kadar çok tutmuş milyonlar dinlenmiş şarkılar var ki 2000 öncesinden. Evet. Şimdi artık hepimiz kaset ve CD devri de bittiği için basılmıyor. Hepimiz dijital platformları kullanıyoruz. Orada o albümlerin de çıkış hikayeleriyle alakalı sıkıntılar da yaşandığı için zamanda. Evet, evet. Bunların hakları ne oldu?
2: Hakları işte bütün sanatçılar dava açtı. Hepsi kazanıyor. Ben de kazandım.
1: Öyle mi?
2: Evet bir sürü şarkımı geri 2000 öncesi.
1: Peki 2000'den önce çıkan o tutmuş bütün o büyük şarkıların hakları sizde değil miydi daha öncesinde? Devredilmişti öyle mi?
2: Dijital mecra izni yoktu.
1: He.
2: İzinsiz kullanıyorlardı dijital mecrada firmalar.
1: Anladım.
2: İzin almak kolay. Yeniden anlaşacaklar. Yeniden bir şeyler ödeyecekler. Ama onu seçmediler.
1: Yani icracısı olan kişi 5 kuruş kazanmazken.
2: Besteci bunun... söz yazarı aynı zamanda.
1: Evet. Evet.
2: Yani şey beste söz olarak zaten şeyden alıyorduk. Adını söyleyin.
1: Yanlış söylemeyeyim diye söyleme. Mesam'dan, MÜYAP'tan
2: evet,
1: falan.
2: Evet, Mior.
1: Mior.
2: Aha. Ama dijitali almıyorduk. Hı-hı. Dijital şeyi almadığımız için. Dijital de eklendi hayatımıza. 20 yıldan doğru. Fazladır dijital var.
1: Dava açtınız, kazandınız.
2: Evet evet, ben Ajda Pekkan da kazandı. Yani hepimizin davası bir, aynı avukatlar yönetiyor zaten.
1: Ama işin uzmanı da olmak gerekiyor. Evet. İyi, süpermiş, sevindik.
2: Evet, bir tanesi sahte belgeyle çaktı ama o sahte belgeyi de yeneceğiz.
1: He.
2: Evet.
1: Beklemede kalsın o kişi o zaman. O beklesin. Kendini biliyor.
2: O kendini bilir.
1: Bu ara kendini çok biliyor hatta.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: WhatsApp. Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
6: Pronto Tur hava durumunu sunar.
7: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma günü 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağışın devam etmesi bekleniyor. Ankara'da ve İzmir'de yağmur kuvvetli, Antalya'da sel tehlikesi var, Manavgat tarafında hortum da oluşabilir. Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19, Antalya 21 derece.
6: Pronto Tur hava durumunu sundu.
7: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı Bağlantı Yolu'na kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu Katılımı'na kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Şarkıları ve sahne performansıyla hepimizi hayran bırakan Demet Akalın 16 Ekim Cuma akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı Bağlantı Yolu'na kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu Katılımı'na kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.